Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Metin Gürgen'den alınan bir Rumeli türküsüyle başlıyoruz. Yüksek yaylalarda kaldım Halil'im. Tülin Berbergil sizlerle.

Ahmet Burukoğlu ve Abdullah Çavuş'tan alınan Varın Bakın Türkmen Kızı Uyur Mu? Kütahya türküsünü Cengiz Özkan'dan dinliyoruz.

Suat Albayrak'tan Ahmet Yamacı'nın derlediği Ne Feryat Edersin Divane Bülbül Elazığ türküsünü Emrah Koçak'tan dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Haydar Bayçın'dan alınan bir Manisa türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Kırmızı buğday ayrılmıyor sesinden. Bayram Salman sizlerle.

Seher Yeli programımız bir Sinop türküsüyle devam ediyor. Beylerde bahçesinde kandiller yanar. İsmail Diri'den alınan türküde Merve Kayacan'ı dinliyoruz.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Ay doğar aşar gider. Bülent Aslan sizlerle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı da Tuğgeneralliğe yükseltildi. Yaş kararlarıyla 25 General ve Amiral üst rütbeye, 69 Albay General ve Amiralliğe yükseldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından açıklamada bulundu. Köklü devlet geleneğimizin ve kahraman ordumuzun gücüne olan inancımız tamdır, dedi. Duran, Askeri Şura'da alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Washington, İran'la görüşmelerin sürdüğünde ısrarcı. Hürmüz Boğazı konusunda Tahran'la anlaşmaya yakınız, dedi. İran'sa iddiaları reddetti. Boğaz'dan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olduğunu vurguladı. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor. FETÖ'cü teröristin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. Kurum, en düşük emekli aylığı alanlara ödenecek farkın 7 Ağustos'ta yatırılacağını duyurdu. Ödemeler banka hesaplarından çekilebilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'la enerji alanında yapılan işbirliğini değerlendirdi. Mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi. Türkiye'nin 100 yıl sonra Kerkük'te petrol sahalarına ortak olduğuna işaret eden Bakan Bayraktar, 250 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz, dedi. Bakan Bayraktar, TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı. Türk savunma sanayi geliştirdiği üstün teknoloji ve üretim kapasitesiyle kendi alanında yılın ihracat rekorunu kırdı. Temmuz ayında savunma ve havacılık ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %14,4 artarak 1 milyar 120 milyon dolara ulaştı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 7 Ağustos'a kadar ilk nakil başvurusunu yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumlarında öncelikli olarak ücretsiz eğitim görecek öğrenciler için ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyer yerleştirme kılavuzu yayımladı. Başvurular bugün başlıyor. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik mücadele bugün saat 21'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise yarın Hradec Kralove'ye konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililer Mısırlı futbolcuyla anlaşmaya vardı. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Saat 7.05 dakika geçiyor. Uyandığımız gün 5 Ağustos 2026 Çarşamba. TRT Türkü'de sabah programı her yeni günün sabahıyla birlikte sizlere ulaşıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Günaydın, merhaba. Sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlerimize, sadece yurt içi değil, yurt dışında da pek çok dinleyicimizin olduğunu biliyoruz. Bizden size selamlar, sevgiler. Efendim İstanbul Radyosu'ndan yayındayız. Haftanın 7 günü olduğu üzere bu sabahta 7 haberlerinden hemen sonra sizlerle buluştuk. Anadolu'nun pek çok yöresinden bir türkü demetiyle sizlerle birlikte olacağız. Her yöreden bir türkü dinleyebileceksiniz. Sizler son 2 saatimize isteklerinizle de katılabileceksiniz. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasında iletiler belirmeye başladı. Her zaman olduğu gibi sıradaki türküyü seçen, gönlünden geçen bir türküde sevdikleri ve yakınlarıyla buluşmak isteyen dinleyenlerimizin seçimi de aynı zamanda TRT Türkü sayfası. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Ahmet Şenses, Ebru Dezgahçı, Pınar Kundakçı Temel, 3 saat boyunca sizlere eşlik edeceğimizi belirtelim ve ilk olarak Azerbaycan'ın bu güzel ezgisine Arzu Akmeşe'nin yorumuna kulak verelim. Ali Ekber Tagiyev'in türküsüdür. Etir saçır gül çiçek, gülsün ömrün bahar tek. Senin bu şen hayatta arzu kızım, hoş kademin mübarek.

Sabahtan açılır muhabbet gülü, bizim pencereler yele karşıdır. Muhabbet dediğin karşı karşıdır. Dünyanın güzeli yar benim olsa, yine muhabbetim sana karşıdır. Kemaliye Eğin'in Mustafa Özgül'ün derlemiş olduğu türküyü Ali İbicek sizler için seslendirdi. Efendim 7.12 saatimiz, İstanbul'dan birlikteliğimiz başladı. Güne yeni uyananlar, yeni karşılayanlar bu güzel günü ve beraberliğimizi yeni paylaşanlar, bir kez daha günaydın, iyi sabahlar diyelim. Anadolu'nun ezgilerini dinlemeye başladık. Şimdi Tokat yöresine geçelim. Adile Kurt Karatepe, İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Koromuz eşliğinde Ümit Tokcan'ın Tokatlı Aşık Eşref'ten derlediği türküyü seslendirecek. Evleri iki katlı.

Celal Güzelses'ten İzzet Altın Meşe'nin derlediği Diyarbakır'ın türküsünü Tuncay Kemertaş'tan dinledik. Hele yar, zalim yar. 7.18 saatimiz, beraberliğimiz sürüyor. 7.30'da yol raporunu aktaracağız. Yolda bizi dinleyen pek çok dinleyicimiz var. Hayırlı yolculuklar, güvenli yolculuklar diyelim. Ve şimdi Kerkük'ün türküsüyle sürdürelim beraberliğimizi. Beyhan Karslı, Abdülvahit Küzeycioğlu'nun türküsünü okuyor. Maral çıkmış dağ başına.

Saat 7:24 oldu. Sanatçımız Hüseyin Mustafa Arı, Ağrı'nın türküsünü sizler için seslendirdi. Ağrı Dağı'ndan uçtum. Efendim, zaman yaklaşıyor, beraberliğimiz sürüyor. Birazdan yol raporunu aktaracağız ama o zamana dek iki güzel türküyü sizlere sunmak istiyoruz. İlki Kırklar Üzerinden Doğar Sabah Yıldızı, Kırklar Eli'nin yöre ekibinden derlediği, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı'nın derlemiş olduğu türkü. Sanatçımız Çimen İpekçi yorumuyla ulaşacak. Ardından sanatçımız Nihat Erdağ bir başka güzel türküyle sizlerle birlikte olacak. Şanlıurfa'ya geçeceğiz. Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu türküyü okuyacak. Garip bir kuştu gönlüm diyerek sürecek programımız.

0: 子供。
1: 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü itibariyle karayollarında son durum şöyle. TEM otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Yapılacak çalışmalar nedeniyle TEM otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapatılarak trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacak. Aydın Denizli otoyolunun 0 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları var. Aydın istikameti araç trafiğine kapalı. Trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sarıkamış-Horasan yolunun 17 ile 21. kilometreleri arasında viyadük çalışmalarından dolayı trafik sağ istikametten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışması var. Aynı şekilde Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında da yol yapım çalışması devam ediyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması var. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 15 ile 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ve Çanakkale-Çan yolunun 4 ile 10. kilometreleri arasında yol yapımı çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak veriliyor. Güvenli yolculuklar.
0: Yol durumu.
1: Efendim bir kez daha iyi yolculuklar dileyelim. Yolda olan, yola çıkmaya hazırlanan bütün dinleyenlerimize kolay gelsin. Ve güzel bir Azerbaycan türküsüne kulak verelim. Yöre ekibinden alınan türküyü sizler için şimdi Nursaç Doğan Işık seslendirecek. Bu türküde Nejat Özgür ona eşlik edecek. Bayram günü saat tezde.

Saat 7.40'ı gösterirken sanatçımız Tekin Büyükkaya'nın yorumunu dinledik. Van Erciş'in Hüsamettin Subaşı'nın türküsünde Ah Leana Leana. İstanbul'dan birlikteliğimiz sürüyor. Saat 8'de hava raporunu okuyacağız. Oldukça sıcak günler İstanbul için, elbette yurt geneli içinde. Detayları saat 8'de paylaşacağız. Bugün nasıl olacak hava? Bilgileri aktaracağız 8'de hava tahmin raporunu okurken. Sonrasında isteklere geçeceğiz. Sıradaki türküyü seçen, güzel bir türküde sevdikleri ve yakınlarıyla buluşmak isteyenler ya da TRT Türkü dinleyenlerini sıcak bir merhabayla selamlamak isteyenler bu frekansta ve TRT Türkü sayfasında yerlerini alıyorlar. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası sizlerin diyelim ve Bircan Pullukçuoğlu'nu sevgiyle anarak onun sesinden dinleyeceğimiz türküyle programımızı sürdürelim. Asmanın Tepesinde.

Adana Kara İsağlı'nın türküsü Nida Tüfekçi'nin Halil Atılgan'dan derlediği bu ezgiyi Mücella At'a seslendirdi. Gide gide bir söğüde dayandım. Saatte 8.07.49 oldu. 8'e yaklaşıyor zaman. 8'de hava raporunu okuyor. Hemen sonrasında da iletileri değerlendirmeye başlıyoruz. Pek çok mesaj görüyoruz. Instagram'da, Facebook'ta, X'te çok teşekkür ediyoruz ilginize. Her zaman olduğu gibi bugün yine sosyal medyadan ulaşan dinleyenlerimizin mesajlarının sayısının bir hayli fazla olduğunu görüyoruz. Sağolunuz efendim. Şimdi Erzurum'un o güzel türküsü gelsin. Sizler için sanatçımız Gürkan Özpeker seslendirsin. Hele dadaş hoş musan, dolu musan, boş musan, ayakların yan basir, yoksa sen serhoş musan? Vedat Uğurlu'dan TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü derlemiş.

Arapata gibi sallar başını Münevver Özdemir'in sesinden dinlediğiniz Şanlıurfa'mızın türkülerinden biriydi. Şimdi gelen türkümüzle şöyle bir Karadeniz esintisi ferahlatsın diyelim içimizi ve İbrahim Can'a kulak verelim. Ardından hava tahmin raporunu okuyoruz, sonrasında da isteklere geçiyoruz efendim.

0: hava durumu.
1: Oldukça sıcak günlerden geçiyoruz. Merak ediyoruz bugün nasıl olacak? Biraz serinlik var mı? Hemen raporu detaylandıralım. Meteorolojik görünüm şöyle. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yok. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları bugün için şöyle: Bursa 35, Çanakkale ve Kırklareli 34, İstanbul 32, Aydın 41, Denizli 39, İzmir ve Muğla 37, Adana 35, Antalya 32, Burdur 36, Hatay 32, Ankara 33, Eskişehir 34, Konya'da 34, Yozgat 28, Bolu 30, Düzce, Kastamonu 32, Zonguldak 28, Amasya 34, Rize, Samsun 29, Trabzon 28, Erzurum 31, Kars, Van 30, Malatya 37, Diyarbakır 41, Mardin 37, Siirt 39 ve Şanlıurfa 42 derece.
0: Hava durumu.

Çorabını ördüğüm, vay derdine yandığım, seni hasta dediler, ne oldu kurban olduğum. Afyon Emirdağ'ın türküsüyle Pınar Halaç'tan Ömer Faruk Yaldızkaya'nın derlemiş olduğu türküyle Züleyha'yı dinledik. İşte bu güzel ezgiyle de ikinci saatimize, istekler bölümüne geçmiş olduk. Saat 8.07'yi gösteriyor. Uyandığımız gün 5 Ağustos 2026 Çarşamba, haftanın 3. günü. İstekler saatindeyiz artık. Belki bugün ilk kez programımızı dinliyorsunuz. İlk kez denk geldiniz bu frekansa ve bu programa TRT Türkü'de Sabaha. Hemen kısaca açıklayalım. Sabah 7-10 arası haftanın 7 günü canlı yayındayız İstanbul Radyosu'ndan. Son 2 saati isteklere ayırıyoruz. Sıradaki türküyü seçen dinleyenlerimiz, dostlarıyla, aileleriyle güzel bir türküde buluşmak isteyen dinleyicilerimiz sosyal medyadan da ulaşıyorlar. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasına düşüyor paylaşımlar, iletiler. İmkanınız varsa, sosyal medyada kullanıyorsanız buyurun TRT Türkü sayfasına diyelim. Şimdi sürekli dinleyenlerimizin iletilerini hemen okuyalım. Şöyle bir bakıyoruz. Konya Karapınar'dan selamları var İsmail Narmanlı'nın. Hüseyin Ertuğran Kütahya Simav'dan yazmış. Sivas Koyulhisar'dan tüm dinleyicilerimize merhaba. Bahçesinden de çok güzel bir fotoğraf paylaşmış. Teşekkür ederiz. Bahçemizde sebzelerimizi sularken sizleri dinliyoruz. Sıradaki türküyü gurbette olup Sıla özlemi çeken Sivaslı Koyulhisarlı tüm dinleyicilerimize armağan etmek istiyoruz. Eğer bir Sivas türküsü olursa da daha mutlu oluruz demişler. Hemen hazırladık efendim. Sivas'tan çok dinleyicimiz var ulaşan bize. Özellikle seçimleri Sivas türküsü. Bir dinleyicimiz Ümmühan Bulat Fındık Bahçesi'nden günaydın diyor. Sizin için de ilerleyen dakikalarda Karadeniz türküleri çalarız elbet. Selami Aksoy diyor ki TRT Türkü'de sabah günaydın. Ne güzeldir güne türkü dinleyerek başlamak. İnsanın gününü aydın eder. Üç bacı bir ana türküsünü çok severim. Eğer mümkünse dinleyebilirsek bir kez daha mutlu olurum diyor Doktor Selami Aksoy Güzelbahçe İzmir'den. Önce bir Sivas türküsü dinleyeceğiz, sonrasında da seçmiş olduğunuz türkü özür dilerim yayınımızda olacak. İsmail Etişken Karabük Safranbolu'dan Müjgan Kızılkaya, kardeşim Çiğdem Kızılkaya'ya armağan ediyorum diyor. Mükremin Bayram, sıradaki türkümüz Sivaslı Gemerekli hemşehrilerimize gelsin. İsmail Yalabık bizi Berlin'den dinliyor. Hüseyin Uslu yazmış. Diyor ki hayırlı sabahlar, Sivas'ta bulunan oğlum Samet Uslu'ya, gelinime, torunuma selam ve sevgiler gönderiyorum. Saklı Cennet Çamlıdere Atça Köyü'mden selam gönderiyorum. Teşekkür ediyoruz. Mersin'den Ahmet Uğurluoğlu eşi Songül Uğurluoğlu için istemiş. Şöyle bir özellikle Sivas türküsü isteyen dinleyenlerimizin mesajlarını okumak isteriz. Ahmet ve Nurhan Kılıç Çipti de Sivas Gemerek'ten bizim takipçilerimiz. Onlar da her sabah bir Sivas türküsüne ortak olmak istediklerini belirtirler. Umarım şu dakikalarda radyolarının başındadırlar. Çünkü o bekledikleri Sivas türküsü şimdi onlara geliyor. Efendim eşlik edeceğinizi de biliyoruz. Sivas'ın en bilinen, en sevilen türkülerinden biridir. İhsan Öztürk derlemesi Tülay Örten yorumuyla. Hacel obasını engin mi sandın? Ayağında potin zengin mi sandın? Her olur olmazı dengin mi sandın? Ay da geçti, göremedim yar seni.

0: Yaylasından inmişler üç kız bir ana, inmişler ağlarlar yan yana. Kars Sarıkamış'ın türküsüydü ağıt türünde, Kurbani Kılıç'tan Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu, sizler için sanatçımız Fuat Durular'ın seslendirdiği. 8.17 oldu saatimiz, programımız TRT Türkü'de sabah isteklerinizle devam ediyor. Instagram'a şöyle bir dönelim. Dinleyenlerimizden Ali İnal diyor ki merhaba efendim, günaydın, iyi yayınlar. Ben Konya Hadim'den sizleri severek dinliyorum, özellikle araç kullanırken, bahçede çalışırken. Programınız çok başarılı, tebrik ederim sizleri. Sıradaki türküyü tüm Konyalı hemşehrilerimize armağan ediyorum. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Efendim yazdığınız için de mutlu oluyoruz. Bazı dinleyenlerimiz sürekli dinliyorlar ama imkan belki olmuyor yazmak için. Fakat bu iletileri görmek ve yazılanları da okumak mutluluk verici. Çok teşekkürler. Emine Demir Atamer diyor ki her yeni sabah umutların yeniden filizlendiği zamanlardır. Merhaba, iyi yayınlar. Uşak Karahallı'dan dinleyicimiz Karbasan Köyü'nden Necati Koç yazıyor. Tüm tütün kıranlar için bir türkü istiyoruz. İzmir Bayındır'dan dinleyicimiz Suay Unutmaz. Güne güzel türkülerle başlamak çok mutluluk verici. Sıradaki türküyü canım annem Hanife Unutmaz'a armağan etmenizi dilerim. Hemen efendim sıraya aldık isteği. Başka hangi dinleyicilerimiz var sevgili Suna Koçak Didim'den? Yine radyosunun başında, programın başından itibaren Demiray ailesi, Okyar Bey, eşi Sevilay Hanım'la birlikte bizlerle beraberler, selamlarını yine göndermişler. Çok teşekkür ediyor ve sıradaki türkümüze kulak veriyoruz şimdi. Bu türkü özellikle İstanbul Havalimanı'ndan Zeynep Hanım'ın isteği. Sivas'ın Kangal Mamaş Köyü'nün türküsüdür. Aşık Süleyman Fahri'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu birlikte seslendiriyorlar. Zeynep, bu güzellik var mı soyunda? Elvan elvan güller biter bağında. Arefe gününde bayram ayında. Zeynep'im Zeynep'im, allı Zeynep'im, beş köyün içinde şanlı Zeynep'im.
1: TRT Türkü.

Efendim sevgiyle anmış olduk Lütfü Ortakale'yi de, yola çıktım Mardin'e. Mardin'in güzel türkülerinden biriydi, Ömer Önderoğlu'ndan alınan. Saat 8.30'u gösteriyor, 1,5 saati geride kalıyor programımızın. Ama saat 10'a yaklaşırken sizlere veda edeceğiz. Dinleyeceğimiz o kadar güzel türküler var ki, paylaşımlarınız var bir o kadar güzel. Sizlerle olan beraberliğimiz İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Şimdi şöyle bir Facebook'a bakalım, Instagram'a bakalım. Gürol Seçil Kara güzel bir çarşamba sabahı, herkese günaydın demiş. Komşum Cevdet Karakan, eşi Tunur Karakan, Serkan Karakan için gelsin, sıradaki türküleri armağan ediyoruz dediler. Şöyle bir Instagram'a geçtik. Recep Bodur İskilip'ten yazıyor. Muzaffer Kutsal demiş ki günaydın, hayırlı sabahlar. Yoldaki tek dostumuz TRT Türkü'ye Malatya'dan selamlar. Uzun yol kaptanlarına selam ve sevgiler olsun diyorlar. Biz de kolaylıklar dileyelim efendim. Her daim kazasız belasız yolculuklar olsun. Ayhan Çat İstanbul Bakırköy'den dinleyicimizdir. O da türkülerden birine ortak olacak. İzmir Buca'ya gönderelim.

Dinleyenlerimiz var. Radyolarının başında Ahmet Uzal ailesi için bir türküde buluşuyor. Sıradaki türkümüzü seçiyorlar. Şimdi önce Seçkin Tutuş Gülüm Var Ocak Ocak diyecek bir Konya türküsünde dinleyeceğiz onu. Ardından da Hediye Hüseyin'in sesinden dinleyeceğimiz Kars'ın Muazzez Türing'in türküsü için kulak vereceğiz o güzel ezgiye Mehle'den Geçenoğlan.

Ne güzel bir Malatya türküsüdür sizlerle paylaştık efendim Kemal Çığırık'tan Mustafa Özgül'ün derlemiş olduğu Muharrem Temiz'in sazından ve sesinden. Gülüm seni alır dağa kaçarım, yüce dağ başına çadır açarım, kahve bulamazsam kenger içerim. 8.44 olmuş saat efendim, bu türkülerle birlikte yavaş yavaş ikinci saatinde sonuna doğru ilerliyoruz. Üçüncü bölümde yine çok güzel türkülerimiz var, lütfen frekansınızı değiştirmeyin, sizlerle paylaşmak istiyoruz. Eğer imkanınız varsa, sosyal medyada kullanıyorsanız buyurun TRT Türkü sayfasına sizlerden gelen iletilir mesajları da okuyarak bu türkülerle harmanlayacağız. Şimdi çok güzel bir Neşet Ertaş türküsü dinleyeceğiz. Sanatçımız Elvan Sevim yorumuyla, ama kimlere armağan edelim? Burak Baş Safranbolu'dan günaydın. Abim Serkan Bozkurt için bir türkü rica ediyorum. Avni Yeğin günaydın, gün güzelliklerini getirsin. Ünye Dizdar Mahallesi'nden selam olsun diyor Hüseyin Türk. Eşim Hatice Hanım'a ve bütün türkü dinleyicilerimize armağan olsun. Hatice Kaymak Solak İzmir Selçuk Efes'ten sevgiler demiş. Hayırlı yayınlar diliyorum. Herkese merhaba. Ve Gül Öztürk günaydın. Gönlümü ve evimi aydınlatan güzel türkülerle güne sizlerle başlamak keyif verici. Sıradaki türküye ortak olmak istiyoruz. Çok teşekkürler efendim. Sağ olunuz. Hurşit Karataş günaydın diyor Manisa Kula'dan. Tüm türkü severlere armağan olsun. Kahramanmaraş Afşin'den yazdı dinleyicimiz Mehmet Turan. O da bizlere katıldı. Emine Yarar'ın iletisi şimdi düştü efendim sayfaya. Safranbol'dan

Selam gönderiyor dinleyicimiz. Bilecik Yenipazar'dan Yaşar Karaca, Muğla Yatağı'ndan Cengiz Tilkioğlu ve Eyüp Özdemir için dinleteceğiz. Darende'den Ergün Tontu yazdı, beraberliğimizi paylaşıyor. Müslüm Etkü Şanlıurfa'dan merhaba, ailem, çalışma arkadaşlarım ve Celal Ayaydın'a gelsin. Şaban Dişli TRT Türk ekibine selamlarını gönderiyor, sağ olsun. Recep Bodur İskilip'ten demiştik, İsa Kıran Eskişehir'den, Hakim Varol Sakarya'dan, Necip Koçer Niğdebor'dan, Ramazan Şahin Karabük Safranbolu'dan günaydın, o da bir türküye ortak oluyor. Ayhan Ersoy diyor ki merhaba TRT Türk'ü, sizi Edirne'nin Uzgaç köyünden dinliyorum. Efendim yayın akışınızda bir Trakya türküsü varsa mutlu oluruz diyor. Buralar görseniz yer gök erik, bu sene sarısı kırmızısı moru. Efendim ben de bir türkü istiyorum, Arda boyları mümkünse diyor. Radyomu son ses yapacağım, emin olun hep birlikte dinleyeceğiz diyor dinleyicimiz. Bir bakalım süremize Ayhan Bey, müsaitse zaman neden olmasın. Bir diğer dinleyicimiz Ankara Çubuk'tan Yaşar Köksal, İstanbul Radyosu sabah ekibine çok teşekkür ediyor, sevgilerimi sunuyorum. Ve o gün Özgen Bulancak'tan selam gönderdi. Efendim ne mutlu yeni dinleyicilerimizin de isimlerini okuyoruz. Belki siz sürekli dinliyorsunuz bu frekansı ama biz hangi dinleyenlerimizle birlikte olduğumuzu görünce mutlu oluyoruz efendim. Rıza Yakın Bafra'dan sonsuz selamlar diyor. Bugün misafirim olan değerli dostum Muhammed Ateş'e armağan olsun, her daim TRT Türk'ü diyoruz. Sedat Uzun Tokat'tan dinleyicimizdir. O da her zaman bizden bir Neşet Usta türküsü ister. Kendisine ve sevdiklerine armağan olsun diyelim. Ve hep birlikte bu sevilen türküde Elvan Sevim'e kulak verelim. Sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı, dünya neye yarardı, güzeli olmasaydı. Nar tanesi tanesi, seviyorum bir tanesi, güzellerin içinde sevdiğim bir tanesi.

Çekirgeyi sürüverdim yazıyı Emine Akmeşe'nin sesinden dinlediğiniz bir türküydü. Sevilen bilinen ezgilerden de Burhan Gökalp'in Şahin Özçim'den derlediği Kırıkkale Büyük Avşar Köyü'ne aitti bu türkü. 8.54 oldu. Şimdi dinleyeceğimiz Karadeniz'in güzel ezgileriyle artık 3. ve son saatimize de geçmiş olacağız. TRT Türkü'de sabahtasınız. Gülnaz Malbastı Delal Almanya Reutlingen'den memleketi Rize Karadeniz'in türkülerini çok sever. Kendisine ve sevdiklerine armağan olsun diyelim. Ramazan Kompir Çanakkale Çanyaykın Köyü'nden yazmış. Yusuf Öztürk günaydın diyor. Sıradaki türküleri torunlarım Ravza, Yusuf Asım, kızım Aslı, Ayşegül oğlum Mustafa, Mehmet ile Can yoldaşı Mukaddes Hanım için çalar mısınız diyor Kayseri'den takipçimiz. Bir başka dinleyicimiz Musa Özçelik Denizli Tavas'tan yazmış. Burdur'dan Keziban Kafalı günaydın, selamlar. Şu dağlar kömürdendir türküsünü istemiştiniz ama dün çalmıştık bu türküyü, size başka bir türkü armağan edelim olur mu? Kocaeli İzmit'ten Serpil Demirci merhaba dedi. Davut Güleç Kayseri'den yazıyor. O da sıradaki türküyü torunları Emir Kağan, Doruk, Lina, çocukları Onur Özgür, Mertcan, eşi Müzeyyen Hanım'la kızları Yasemin ve Büşra için seçiyor. Dürdane Süleymanoğlu Bursa'dan bizi selamlıyor. Hoş geldiniz diyelim. Hasan Cengiz Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden merhaba dedi. Osman Kösterme Kozluk Mahallesi'nden. Ali Çakır Samsun 19 Mayıs'tan. Osman Yalçın Denizli'den. Emine Atamer, Güner Okan, Tülay Topkaç ve ekibimiz için de istemiş. Adnan Önem Aydın Karacasu'dan beraberliğimizde ve bir diğer dinleyicimiz de Edirne Uzunköprü'den Mithat Kaykı. Sevdikleriyle, dostlarıyla bizleri dinliyorlar. Şimdi önce Ümit Tokcan gelecek mikrofona ve söyleyeceği türkü Çavuşlu Diye Diye olacak. Giresun'un türküsü. Ardından da Volkan Arslan'a kulak vereceğiz. Trabzon'un ezgisinde Soğuk Soğuk Akai.

baban görmesin bizi, baban görürse bizi öldürür ikimizi. Al aşağı vur dizi, baban görmesin bizi, baban görürse.

Yöre yöre Anadolu'yu dolaşmaya devam ediyoruz. Artık üçüncü ve son bölümündeyiz programımızın. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayındayız. Günü yeni karşılayanlara bir kez daha hoş geldiniz diyelim, günaydın diyerek. 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü sabahında TRT Türkü'de dinlediğiniz TRT Türkü'de sabah programı isteklerinizle sürüyor. Huriye Özer demiş ki, Niğde'den selamlar, sıradaki türküyü sizi dinleyen herkese armağan ediyorum. Naim Bostan Anamur'dan dinleyicimiz ailesi adına bir türkü bekliyor. İzmir'den günaydın dedi Maya Türköz. Size de günaydın, hepimize güzel ve sağlıklı bir gün olsun diye de dileğini paylaştı. İsmail Hakkı Cansız Balıkesir'den Ramazan Özünlü Afyon Sandıklı Yumurca köyünde yaşayan ailesine gönderiyor. Ümit Kaya Çelebi iyi yayınlar diliyorum. Van'dan bizi alkışlarla selamlıyor. Sıradaki bir türkümüz Mehmet Gücü Yener, Nesrin Ilıcak, Musa Özçelik, Zafer Özkara ve Gülsefa Canbolat için olsun. Murat Şükür Gebze'den. Eskişehir Odun Pazarı'ndan Mustafa Bey, Veli Özdemir Adıyaman'dan Behiye Özgür Paşalar Köyü halkı için istiyor. Uşak Karahallı'dan dinleyicimiz, dinleyenlerimizden Erzincan Kemaliye Kozlu Pınar Köyü'ndeki yakınları için isteyen Müjgan Kızılkaya, ayrıca Almanya Hagen'deki kızına ve çalışma arkadaşlarına da gönderiyor. Van Erciş'ten Osman Çokyaman, Yozgat Güzellik Köyü'nden Nevzat Akı, Şenol Özçelik Almanya Frankfurt'tan merhaba. TRT Türkü ailesine dönüş yolundayız. Sıradaki türküyü armağan ediyoruz. Yolda olanlara armağan olsun. Türkay Hekim Konya Ereğli'den Ayhan Arslantaş günaydın demiş dinleyicimiz. Osman Filizli İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden, Hakan Yeşil İzmit'ten, Hüseyin Kasap hayırlı ve bereketli bir gün olsun hepimiz için. Bekir Gültekin Kayseri'den yazıyor. Bağda Bostan'da çalışan bütün tarım emekçilerine armağan olsun. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan, Malik Yapar Berlin'den dinleyenimiz. Samsun 19 Mayıs'tan Hamza Akkurt, Sabahattin Konal Giresun Dereli Tamdere Yapraklı Yaylası'ndan merhaba diyor bugün. Yusuf Karakök bizim Zonguldak Çaycuma Kayabaşı Köyü'nden dinleyicimizdir. Zonguldak'tan başka dinleyenlerimiz de var. Ayten ve Ayfer Mosmos kardeşler Çaycuma'dan. Kendilerine de armağan edelim türkülerimizi. Çanakkale Ezine'den Güray Yılmaz yazdı. Gürol Yavuz Mihaliçik'ten Eskişehir'den takipçimiz Selahattin Özdemir kolaylıklar dilerim diyor. Niksar Yeşilkaya Köyü'nden Ali Yöntem değerli yapımcımıza, değerli ekibe selam olsun. Mevlam bir dert vermiş, neden derman vermemiş türküsünü, efendim o türküyü çalalım birazdan sizler için. Bucak halkına armağan ediyoruz diyor. Mevlam birçok dert vermiş türküsüdür. Önder Tokur günaydın, iyi yayınlar demiş. Ayhan Bilecen Akdeniz'in incisi Kaş'tan sizleri selamlıyorum. Osmaniye'nin yer fıstığı diyarının bir isteklisi var. Fahri Özdemir hoş geldiniz diyor. Osmaniye Emniyet Teşkilatı'na ve tüm TRT Türkü dinleyen dostlarımıza armağan ediyoruz. İzmit'ten Dünürüm Ali Ekber Ergün için istiyorum. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten yazdı. Gürcan Hüsbal Mersin'den, Sezgin Daşdemir Muğla Dalaman'dan beraberliğimizi paylaşıyorlar. Şimdi sıradaki türkümüz için hangi yöreye geçiyoruz? Burdur Altın Yayla Dirmil'in türküsü. Hamdi Özbay Emin Demirayak'tan derlemiş. Sizler için Hale Gür seslendiriyor. Gidelim gidelim de.

Efendim sizlerin isteği üzerine Kazancı Bedi'nin sesinden bu türküyü dinlettik. Sevgiyle, rahmetle anarak Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş? Malatya'nın Kemal Çığırık'tan Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu türküsünü dinledik Kazancı Bedi'den. 9-14 saatimiz İstanbul'dan programımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Şimdi iletiler için tekrar sosyal medyaya bir bakalım. Sevgili Sıdıka Tavukçu bizlere katıldı. İstanbul 4 Levent'ten hoş geldiniz diyor. Bir başka dinleyicimiz Meryem Dingil diyor ki günaydın, işte şimdi geldim, yetişebildim. Bahçe işlerim vardı efendim, sabah saatleri özellikle bahçenin sulanması için en doğru zaman saat 8'e kadar. Olsun efendim, bereketli ürünleriniz olsun sizlerin, yeter. Hoş geldiniz diyelim bir kez daha. Ve şöyle bir Facebook'a dönelim. Abbus Bakır'ın iletisini gördük. Hatay Antakya'dan dinleyicimizdir. Eşi Gülşen Hanım evlatları için sıradaki türküyü istiyor. Uşak Eşme'den Şahap Ünal, torunum Ares için gelsin demiş. Çok da güzel bir gün doğumu fotoğrafı paylaşıyor Şahap Ünal. Teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Turgut Eren Eskişehir'den yazdı. İsmail Hakkı Onur Bursa'dan günaydın dediler. Savaş Özat'a İzmir'den merhaba. Yapım ekibine bir türkü yapım ekibinden bir türkü istiyoruz. Mustafa Fenercioğlu günaydın ekibim diye sesleniyor. Herkes için güzel bir gün olması dileğiyle Antalya'dan selamlar. Trabzon Araklı Kayacık köyünden Mehmet Ali Akyıldız, Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den, Bilecik Bozüyük'ten Aziz Ceviz, Ömer Ali Dal, Denizli'den Fatih Çelebi, Kahramanmaraş'tan sağlık, mutluluk, huzur dolu bir gün diliyorum inşallah efendim. Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den Kastamonu Küreçaybükü köyündeki sevdikleri için istiyor. İsmail Etişken Karabük Safranbolu'dan yazdı. Hasamettin İlbaz Hatay Altınözlü Kozkalesi köyünden torunlarım Miraç, Dila, Elin, Elyas için istiyorum bir türkü. Samsun Bafra'dan Muhammed Ateş bizi dinliyor. Yılmaz Kara Ağaç, Vişne, Kiraz Diyarı, Kütahya Gediz'den selamlar.

Şükrü Tahran yazdı Konya Bozkır'dan, Hasan Yalmancıoğlu İzmir'den, Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan sıradaki türkümüzü istedi. Turan Akman Erkılıç günaydın TRT Türkü'de sabah ekibine diye seslendi. İzmir'den Hasan Bey, İbrahim Özü Doğru Çorum'dan, Akif Arslan Kocaeli Gebze'den ve Mustafa Eldurağan da Konya Bozkır Çağlayan Mahallesi'ne bir türkü armağan ediyor. Sanatçımız Soner Özbilen'in sesinden Çekiç Ali'nin türküsünü dinleyeceğiz. Kırşehir Yozgat'ın türküsüdür. Derleme İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün Toprak Taşı'nın Kenarı.

efendim sanatçılarımız sizler için seslendirdi. Oktay Bora Ertuğrul'dan Necibe'nin Kaşları Kare türküsünü dinledik. Elazığ'ın türküsüydü. Saat 9.24'ü gösteriyor. Yavaş yavaş son yarım saat içerisine de giriyoruz değerli dinleyenlerimiz. TRT Türkü'de sabahtasınız. Sizler sosyal medyadan bizlere ulaşmayı sürdürüyorsunuz. Az önce bir dinleyicimiz Hasan Özel'in sesinden bir türkü dinleyebilir miyiz demişti. Hemen sıraya alıyoruz ama başka istek sahipleri kimler? Hangi dinleyicilerimizi ortak edelim? Hem Facebook'a bakalım hem de Instagram'ın TRT Türkü sayfasına düşüyor sizlerin paylaşımları, iletileri. Şöyle bir göz attım. Ne kadar çok birikmiş Instagram'da da TRT Türkü sayfasında dinleyicilerimizden Mahmut Kalın diyor sıradaki türküyü dinletelim. Bir türkü istemişsiniz ama inşallah yarın sabaha diyelim. Al mendil sende kalsın türküsü. Hemen yapımcımıza söyleyelim. Yarın sabaha da hazırlamış olalım. Erdoğan Avcıbaşı Manisa Şamar Köyü'nden, Bartın Çayır Köyü'nden dinleyicimiz Sefai Özdemir, eşi Nezahat Özdemir'e sıradaki türkümüzü armağan ediyor. Fikret Dikmen Niğde'den Gümüşler Kasabası'nda merhaba demiş bütün dinleyicilerimize. Rasim Salçık Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden emeği geçen herkese sevgiler diyor. Bayram Gökçen Seydi Kemer Yaka Park'tan günaydın, hayırlı yayınlar. Sıradaki türkünüzü 50 yıllık hayat arkadaşım, kıymetli eşim Arife Hanım'a armağan etmenizi diliyorum. Abdurrahman Aksoy Ankara'dan selamladı. Murat Akyüz yazdı. Hasan Hüseyin Bakır Afyon İsçehisar'dan, Ali Aydoğdu Trabzon'dan, dinleyenlerimizden Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten merhaba dedi. Eskişehir'den Zeki Gül'ün selamları var. Gülten Kaymak Edirne'den bizi selamladı. İbrahim Kaçar yazdı. Eskişehir'den sağlıklı günler dileklerimle diyerek. Ömer Akaryalı Sakarya'dan, Selim Onay Denizli Yatağan'dan, İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden, Kapadokya'dan Vedat Kara Aslan'a, eşine, çocuklarına, Bayram Hacı Mahallesi'nden kardeşim İrfan Köklü ve eşi Emine Hanım'a, komşulara Adnan ve eşi Sabahat Hanım'a, Ahmet Boyacı'ya armağan olsun türkülerimiz dediler. Efendim Hasan Özel'in sesinden söz verdiğimiz üzere türkümüzü dinleyelim. Şanlıurfa'nın Bedirhan Kırmızı'dan Ahmet Bayram'ın derlediği türküde. Urfalıyam gül nedim, ben yarime gül dedim. Yar yanağında gül açmış, gül içinde gülmedim.

Saadet Yılmaz Bircan'dan dinledik. Karabük Safranbolu'nun türküsüydü Sadi Yaver Ataman'ın. Bir giderim beş ardıma bakarım dedik. 9.32'yi gösterdi saatimiz. Hemen Instagram'a döndük. Burak Akbulut diyor ki günaydın, sıradaki türküyü eşim Ebru Hanım için istiyorum. İyi yayınlar demiş. Yolda dinleyicilerimize hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yoldan pek çok dinleyicimizin yazdığını görüyoruz. Recep Selçuk diyor ki Isparta Sütçüler Darıbükü köyünden TRT çalışanlarına, dinleyicilerimize günaydın. Belki Sakkale'nin sesinden güvercinim süt beyaz türküsünü çalar mısınız? Ailem için seçiyorum. Şaban Dinç, Kütahya Tavşanlı Erigöz Dağı eteklerinden. Sizi dinleyen ablama, enişteme, çalışma arkadaşlarıma, şoför ve operatörlere, herkese armağan ediyorum. Seher Duyar, ömür yoldaşım Durmuş Duyar için istiyorum dedi. Elif Haldan, Antalya Korkut Ali Avdan Köyü'nden. Selamlar, Sera'da çalışıyoruz. Sıradaki türkü anneme babama gelsin, kolay gelsin efendim. Allah kolaylık versin, bu sıcaklarda çalışmak oldukça zorlu. Bir başka dinleyicimiz Recep Bodur'un mesajına bakmıştık, iletisini değerlendirdik. Buğra Can, günaydın, Zonguldak Alaplı'dan selam gönderiyorum. Şu anda birlikte gidiyoruz Bolu'ya, seyahat ediyoruz dedemle dayımla. Onlara armağan etmenizi diliyorum. Kolay gelsin, hayırlı yolculuklar. Gümüşhane Şiran, Seydi Baba'dan merhaba diyor, Tomarla Şelalesi'nden sevgiler saygılar. Mihrican, Ümran, Miraç ve Öznur sizden bir türkü istiyorlar. Mehmet Turan'ın iletisi. Hayırlı yayınlar dilekleriyle bize aynı zamanda seslenmiş, teşekkür ediyoruz ve armağan ediyoruz. Belki Sakkale sizler için seslendiriyor. Güvercinim süt beyaz.

Bedia Akartürk'ten dinledik Hayriye türküsünü. Efendim İstanbul'dan yayınımız sürüyor, sona doğru ilerliyor dakikalar. Aysel Ayyıldız diyor ki Fransa'dan yola çıktık, memleketimize geliyoruz, sizi dinliyoruz bir yandan da. Eşim Türkseven Ayyıldız'a ve kendime armağan etmenizi diliyorum. Hayırlısıyla sağlıcakla gelin Aysel Hanım, inşallah sevdiklerinize sağlıcakla kavuşun. Sercan Yaşar yazıyor, Nevşehir Ürgüp'ten halam ve annem için ben de bir türkü istiyorum. Hemen sıraya alalım. Ordu Ulubey'den selamları var dinleyicimizin, Gülşen Gündoğdu'nun. Ali Yöntem bakın nasıl yazmış. Zeynep'in güzelliğini sorduk soyuna, Dirmil'e geldik, Hale Gür'ü dinledik, hoplattık, sıplattık çekirge.

İyi, nihayet sonda da Mevlam birçok dert vermiş türküsünü dinledik. Çok teşekkür ediyoruz TRT'ye, değerli yapım ekibine. Bir kez daha şükranlarımızı sunduk diyor. Estağfurullah efendim. Bizler için de mutluluk sizlerin bu frekansta olduğunu bilmek. Tevfik Şentürk, iyi sabahlar, güzel bir çarşamba günü diliyorum demiş. Mevlüt Durak, sıcak bir İzmir'den serin Konya'ya sizin eşliğinizde gidiyoruz. Biricik eşim Feyza'ya armağan olsun demişti. Cabir Şahin de bizlere katıldı Kayseri'den. O gün Özgen, efendim çok eskiyim diyor TRT Türkü'de. Uzun süreden beri dinliyorum sizi ama biz ilk kez gördük sizin iletinizi. Hoş geldiniz diyelim bir kez daha ve şimdi sanatçımız Sevcan Orhan'a kulak verelim. Ne diyeceğiz Sivas Divriği'nin türküsünde? Karaduta yaslandım, yağmur yağdı ıslandım. Kınamayın ahbaplar, şeker ile beslendim.

Efendim Abdülvahit Güzelcioğlu'nun türküsünü Kerkük'ün bu ezgisini sanatçımız Ahmet Tuzlu'dan dinledik. Kahveciğim zarım yok dedi ve artık kapanışa da geldik. İstanbul'dan yayınımız sona eriyor. İbrahim Demir yazmıştı Kütahya Tavşanlı'dan TRT'nin güzide personeline gelsin son türkümüz dedi. Ayvalık'tan İbrahim Kaboğlu ve Veysel Zan iyi ki varsınız selamlar diyen dinleyicilerimizden de. Efendim bugün için programımız sona eriyor. Okuyamadığımız iletiler var ama inşallah yarın sabaha diyelim kalan iletiler, istekler ve mesajlar içinde. Sabah 7'den bu yana sizlerle birlikteydik. Ahmet Şenses, Ebru Dezgahçı, Pınar Kundakçı Temel 3 saatlik canlı yayınımızda sizlere eşlik ettik. Anadolu'muzun güzel ezgileri eşliğinde yine yeni bir güne hazırlandık. Artık veda zamanı diyoruz. Vedamızı sevgili Sabahat Aslan'ın yorumuyla dinleyeceğimiz bu türküyle yapıyoruz. Kendisi yarın bu yayından, bu programdan sizlere seslenecek. İstanbul'dan Orta Anadolu'nun türküsü, Zekeriya Bozdağ'ın türküsü, İlimon Ektim Taşa, Bitmedi Kaldı Kışa diyor Sabahat Aslan. Hoşçakalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Kilis yöresinden evlerinin önü tahta daraba türküsünde geçen farimek sözcüğü. Yalvardım yakardım da kâr eylemedi. Yoksa bu sevdadan fariyeyim mi? Diyor türkümüz. Burada geçen farimek kelimesi türkümüzde vazgeçmek anlamında kullanılmıştır. Ancak kelimenin yorulmak, usanmak, yaşlanmak, eskimek gibi anlamları da vardır. Farımaz da deli gönül farımaz diyen Karacaoğlan gönlün yaşlanmayacağını anlatıyor. Yolum yokuşa dayandı, farıdı gönlüm farıdı diyen Aşık Veysel de yorulduğunu, usandığını anlatıyor. Türkçemizin zenginliğini, halkımızın dilini ustalıkla kullanma becerisini türkülerimizde ne de güzel görüyoruz. Şimdi Mustafa Özgül'ün, Şinasi Çolakoğlu ve Nail Aslanpay

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime,
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general veya amiralliğe yükseldi. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Adalet ve Kalkınma Partisi heyeti mecliste muhalefet partilerini de teklife destek için ziyaret etti. AK Parti'nin kapalı grup toplantısının ardından teklif meclis başkanlığına sunulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüştü. Görüşmelerde Libya'nın barış ve istikrarına verilen destek, güvenlik alanındaki işbirlikleri, terörle ve düzensiz göçle mücadelede atılabilecek ortak adım

bunlar ele alındı. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. Bölünme sonrası Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Kürsüde önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu isim vermedi ama eleştirilerini ardı ardı sıraladı. Ellerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz dedi. Özel ise eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz ifadesini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin rekor kırdığını, yıl sonunda 8 milyon haneye yerli imkanlarla doğal gaz verilmesini hedeflediklerini söyledi. Irak'la enerji alanında yapılan işbirliğini de değerlendiren Bayraktar, mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmaya yönelik Umman'la temas halinde olunduğunu da vurguladı. İspanya'nın Afrika'daki özerk toprağı Ceuta'daki düzensiz göç akınının ardından Avrupa Birliği İçişleri Bakanları olağanüstü toplandı. Üye ülkeler İspanya'ya tam destek verdi. İspanya'nın Schengen bölgesinden çıkarılması yönündeki öneri kabul görmedi. Toplantıda geri dönüşlerin hızlandırılması ve dış sınırların daha fazla korunması kararlaştırıldı. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesine hedef aldı. Gazze şeridinde 22 Kasım 2023'te katil İsrail'in hedefi olan bir bina yüzlerce kişiye mezar oldu. Yerle bir olan binanın enkazından iki aileye ait 112 kişinin cenazesi 3 yıl sonra çıkarılabildi. Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu cenazeler yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Haberleri dinlediniz.

0: benim türküm.
1: Selamlar, iyi yayınlar. Ben Alparslan Gazakurt. Aslında Antalya'ya seyahat ediyoruz. Sarıkış şarkıyı dedeme, babama, anneme, Maria'ya armağan ediyorum.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndayız. Sevincimiz, hüznümüz, hasretimiz, sevdamız, sazımıza, sözümüze tutundu. Size kavuşmayı bekliyor sevgili dostlar. Program yapımcımız Seda Arslan, Şavural Tonmeisterimiz Burçin Aktükün, koromuzun şefi ve sunucusu ben Ali Çakar, yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Gürhan Yüksel, Oğuzhan Turan, Anıl Ar, divanda Erkut Özkan, kaval ve zurnada Halil Çok Yürekli, meyve balabanda Ömer Altuntaş, kabak kemanede Umut Salman, tarda Ali Özkan Özcan, ritim sazlarda Murat Kas ve Hüseyin Özdoğan, basta Tayfun Şakalakoğlu, sazımızla sözümüzle yurttan seslerden süzülüp gelen türkülerin eşliğinde birbirine bağlı iki türküyle başlıyoruz. İlk olarak Kazım Alkar'ın Nuri Alkar'dan derlediği Devrent Deresini Duman Bürüdü türküsünü, ardından bağlı olarak İsmet Ege'nin derlediği Uzun Olur Şu Bakır'ın Ovası türküsünü dinliyoruz. Mikrofonda İzmir Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu.

Osman Kalay Fahrettin Çelik'ten alınan bir türküyü seslendiriyor. Çay benim, çeşme benim, derdimi deşme benim. Hakikatli yâri sen, önümden geçme benim.

Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Süleyman Fahri'den derlediği türküyü Emre Kızıl'ın sesinden dinliyoruz. Zeynep bu güzellik var mı soyunda? Elvan elvan güller biter bağında.

Kırıkkale Keskin yöresinden Hacı Taşan'dan alınan türküyü Asilhan Doğan seslendiriyor. Yüce dağ başına yağan karidim, yağdı yağmur, güneş vurdu eridim.

Azerbaycan yöresinden Şevket Elekberova'dan alınan türküyü Vildan Turan Akıncı seslendiriyor. Bahar gelen demende, bitirem göy çemende.

Burdur Dirmil yöresinden Kadir Turan'dan alınan türküyü Hale Yamaner Ok'tan seslendiriyor. Gökte yıldız ellidir, ellisi de bellidir.

Kerkük yöresinden Abdurrahman Kızılay'dan alınan türküyü Hakan Ünal seslendiriyor. Esmerim güzel esmer, derdimi yazan esmer, ne muhannet yarim iş, katlime

Yılmaz İpek'in Şanlıurfa yöresinden derlediği türküyü Ethem Kaya'nın sesinden dinliyoruz. İki bacı çıkmış takkadan bakar, gören aşıkların bağrını yakar.

Diyarbakır yöresinden Celal Güzel Ses'ten alınan türküyü Emrah Koçak söylüyor. Karanfil eken bilir, bu aşkı çeken bilir.

Değerli dinleyenlerimiz, bugün de Yurttan Sesler programının sonuna geldik. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton meisterimiz Burçin Aktükün, koromuzun şefi ve sunucusu ben Ali Çakar, yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Gürhan Yüksel, Oğuzhan Turan, Anıl Ar, divanda Erkut Özkan, kaval ve zurnada Halil Çokgürekli, mey ve balabanda Ömer Altuntaş, kabak kemanede Umut Salman, tarda Ali Özkan Özcan, ritim sazlarda Murat Kas ve Hüseyin Özdoğan, basta Tayfun Şakalakoğlu. Birbirine bağlı iki türküyle sizlere veda ediyoruz. Ömer Akpınar'dan, Mustafa Tahmaz'dan alınan Püsküllüdür Püsküllü, Allah Gürgen'in dalı ve Kasım Gürsoy'un Hava Gürsoy'dan derlediği Yeni Yaptım Evimi, Donatmadım Odamı. İyiye, güzele, umuda uzansın yollarımız. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general veya amiralliğe yükseldi. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Bahçeli imza sonrası yaptığı açıklamada attığımız bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu proje bir devlet projesidir, meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır dedi. Teklif gün içinde meclis başkanlığına sunulacak.

kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden öğrenilebiliyor. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 7 Ağustos'a kadar ilk nakil başvurusunu yapabilecek. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Fidan toplantı öncesinde Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile görüştü. Hakan Fidan Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından da kabul edilecek. Fidan ayrıca Cezayirli mevkidaşı Ahmet Attaf'la bir araya gelecek. Bölünme sonrası Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Kürsüde önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu isim vermedi ama eleştirilerini art arda sıraladı. Ellerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz, dedi. Özel ise eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz ifadesini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin rekor kırdığını, yıl sonunda 8 milyon haneye yerli imkanlarla doğal gaz verilmesini hedeflediklerini söyledi. Irak'la enerji alanında yapılan işbirliğini de değerlendiren Bayraktar, mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmaya yönelik Umman'la temas halinde olunduğunu vurguladı. İspanya'nın Afrika'daki özerk toprağı Ceuta'daki düzensiz göç akınının ardından Avrupa Birliği İçişleri Bakanları olağanüstü toplandı. Üye ülkeler İspanya'ya tam destek verdi. İspanya'nın Schengen bölgesinden çıkarılması yönündeki öneri kabul görmedi. Toplantıda geri dönüşlerin hızlandırılması ve dış sınırların daha fazla korunması kararlaştırıldı. Gazze şeridinde 22 Kasım 2023'te katil İsrail'in hedefi olan bir bina yüzlerce kişiye mezar oldu. Yerle bir olan binanın enkazından 112 kişi 3 yıl sonra çıkarılabildi. Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu cenazeler yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Haberleri dinlediniz.

0: Merhaba, TRT Türkü frekansında İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan selamlıyoruz efendim sizleri. Türkülerle gün ortası programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün türkülerimizi sizler için İzmir Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçılarından Hakan Ünal ve Tuğba Ger seslendirecekler. Onlara saz üstadlarımız, saz grup şefimiz bağlamasıyla Halil Demirler, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel, nefesli sazlarda Halil Çok Yürekli, tarda Ali Özkan Özcan, ritimde Murat Kas ve basta Tayfun Şakalakoğlu eşlik edecek. Programı sizler için yapımcımız Sema Yardımcı Öz hazırladı. Ton masterimiz Burçin Aktükün'le birlikte mikrofon başında ben Leyla Köseler'le saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız efendim. Bugün çok güzel bir türküyle yayını açtı sevgili sanatçımız Hakan Ünal. Malatya yöresinden bir güzel türküydü. Yüksek hayvanlarda bülbüller öter, bülbülün figanı aleme yeter dedi. Merhaba sevgili Hakan, hoş geldin yayına.
1: Merhaba, siz de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler. Ne güzel bir türküyle açtınız.
1: Evet, güzel bir kına türküsü bu, evet. Malatya yöresinin.
0: Üstadların da gönüllerine evet, sağlık bu güzel sağlık, eşlikleri için.
1: Halil abim girişte çok güzel bir kaval açış yaptı, bugün başladı.
0: Evet, Halil Çok Yürekli'ye evet. De çok çok teşekkür edelim bu güzel açış için. İkinci türkümüz Diyarbakır yöresinden galiba değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, Diyarbakır'a uzanalım. Celal Güzel Ses'ten alınan çok güzel bir türkü. Sen gideli üç gün kaldı bayrama diyelim.
0: Dinliyoruz, buyurunuz.

0: Dinledik bu güzel türküyü ve şimdi sevgili Tuğba Ger alıyor mikrofon başındaki yerini. Sevgili Tuğba, hoş geldin. Sen de merhaba.
1: Hoş geldin.
0: Çok teşekkürler. Görüyorum, benim de çok sevdiğim bir türküyü repertuarına almışsın bugün.
1: Evet.
0: Bir Iğdır türküsü. Iğdır'ın al alması, yemeğe bal alması diyeceğiz ilk
1: Öncelikle
0: olarak.
1: Öncelikle sana gelsin bu
0: türkü. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ve sevgili dinleyenlerimiz için.
0: Çok teşekkürler. Keyifle dinliyoruz.

0: Leyla'cığım, görüşlerini alabilir
1: misin? Şahaneydiniz gerçekten. Ne bu sevda olaydı ne de bu ayrılıklar. Çok güzel bir sevda türküsü. Sevgili Tuğba Ger'in güzel sesinden dinledik. Hakan, sevgili Hakan arada vokal yaptı. Ali Özkan Özcan'ın Tarı'nın şahane tınıları. Gerçekten mest ettiniz
2: sevgili
1: bizi. Çok teşekkürler.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ olun. Yine
2: sağlık. Tüm saz arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum.
1: Tüm üstadlarımızın. Ve senin de gönlüne sağlık. Şimdi yine bir Azerbaycan yöresine uzanacağız değil mi repertuardaki ikinci
2: Havayı
1: türkümüz?
2: Bozmayalım.
1: Ali Ekber Tagiyev'den alınan bir türkü. Etir saçır gül çiçek, gülsün ömrün bahar tek diyelim şimdi de.

Çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli iki güzel türkü dinledik efendim. Saatler 12.28'i gösterdi bile. Bu güzel türküyle Azerbaycan'daki sevgili dostlarımıza da güzel bir selam göndermiş olalım. İzmir'den türkülerle gün ortası programımızdan. Şimdi bir Samsun türküsüyle sizleri baş başa bırakacağız değerli türkü dostlarımız. Saz üstadları akortlarını yaparken bizler Arzu Akmeşer'in sesinden sular durulur derler adlı türküyü dinleyeceğiz.

0: Efendim yeniden Yılmaz İpek Stüdyosu'nda Türkülerle Gün Ortası programımızın ikinci yarısından merhaba diyelim. Sevgili Hakan Ünal mikrofon başındaki yerini çoktan aldı. Ve ilk olarak Kulahmet'ten alınan Erzincan yöresine ait bir deyişle başlayacağız. Ve biraz ritmimizi düşüreceğiz değil mi?
1: Çok güzel. Kul himmet üstadım diyelim.
0: Diyelim düzeltelim.
1: Seyyah olup şu alemi gezerim. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Bazen de şöyle söyleniyor. Bir dost buldum, tez akşam oldu.
0: Biz ikinci versiyonun evet, olduğu akşamları dileyelim.
1: Çok çünkü hakikaten sözleri incelendiğinde her yere çıkıyor. Tabii ki güzel olan bölümleri. Dinleyelim efendim.
0: Buyurunuz, keyifle.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Ne kadar güzel bir türküydü.
1: Çok,
0: sevgili
1: çok.
0: Hakan İnal'ın güzel sesinden hepimizin gönlüne değdi. Erzincan'dan ayrılmıyoruz galiba, değil mi?
1: Evet, yine Ali Ekber Çiçek üstadımızın, onun da ruhu şad olsun. Bu da çok güzel bir eser. Gönül gel seninle muhabbet edelim. Araya kimseyi alma sevdiğim. Ya benim kimim var, kime yalvarayım? Kaldır kalbindeki karayı gönül diyelim.
0: Dinliyoruz efendim, buyurun.

Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık bu güzel türkü için. Üstadların da gönüllerine sağlık bu güzel eşlikleri için efendim. Erzincan'dan sonra türkülerle gün ortasında şimdi Erzurum'a uzanalım. Mavi Yelek, Mor Düğme adlı türkümüzü dinleyelim. Hayal Has'ın sesinden sonrasında hem ses hem saz sanatçılarımız türkülerle gün ortası programının daimi dinleyicileri için canlı performanslarını gerçekleştirmeye devam edecekler.

Türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle devam ediyor efendim. Yeniden stüdyomuzdayız. Tuğba Ger mikrofon başındaki yerini aldı bile. Hasan Aydoğdu'dan alınan Denizli Acıpayam yöresinden bir türküyle devam edeceğiz yayınımıza. Kalenin ardındayım, saatin dördündeyim diyoruz.

Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık. Sevgili Tuğba Ger'den dinledik. Üstadların da gönüllerine sağlık diyelim. Efendim bugün de türkülerle gün ortasında bizler için ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geldik. Saatler 12.54'ü gösterdi bile. Bugün İzmir Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçılarından Hakan Ünal ve Tuğba Ger'i ağırladık stüdyomuzda. Onlara saz üstadlarımız Halil Demirler, Gürhan Yüksel, Halil Çok Yürekli, Ali Özkan Özcan, Murat Kas ve Tayfun Şakalakoğlu eşlik etti. Programı yapımcımız Sema Yardımcı Öz sizler için hazırladı. Ton Meisterimiz Burçin Aktükün'le birlikte mikrofon başında ben Leyla Köseler'le güzel, keyifli bir öğlen geçirdiğinizi temenni ederek sizlere sevgili Hakan Ünal'ın sesinden dinleyeceğimiz çok güzel bir türküyle veda edeceğiz bugün. Yarın aynı saatte yeniden buluşmak dileğiyle türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla selamlıyoruz sizleri. Bugün türkü yolculuğumuzu Cihat Kalpar hazırladı. Taceddin Dolu sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleyiz. İlk türkümüzde Mehmet Özbey'in sesine kulak veriyoruz. Erzurum Ovaları.

Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz Erdal Akkaya'nın sesiyle Adana yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Ahı gözlüm tut elimden, vazgeçmeden emelimden, aşkın beni temelinden, yıkmadan gel, yakmadan gel.

0: TRT Türkü.
1: Artvin yöresine gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Mücella Atan'ın sesinden dinliyoruz. Bahçesi var, bağı var, ayvası var, narı var.

Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Ellerde Kerkük türküsüyle devam ediyoruz birlikteliğimize. Zara söylüyor. Kalenin dibinde bir taş olaydım, gelene gidene yoldaş olaydım.

0: yandım, yandım, yandım, yandım. Ellerim memleketimde eğlendim kaldım.
1: Aşık Veysel'den alınan türküyü Cengiz Özkan'ın sesinden dinliyoruz. Gönül sana nasihatim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Ellerde birlikteliğimize Kırşehir yöresine ait bu güzel türküyle devam ediyoruz. Emel Taşçıoğlu söylüyor o şirin sözlerini.

Sevgili dinleyenler, birbirinden güzel türkülerle diyar diyar, yöre yöre dolaştık. Veda vaktine ulaştık. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında Palandöken Dağı'nın eteklerinden birbirinden güzel türkülerle selamladık sizleri.

Cihat Kalper hazırladı programımızı. Taceddin Dolu sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik, sizlerleydik. Huzurlarınızdan Bedia Akartürk'ün sesiyle ayrılıyoruz. Trabzon yöresine gidiyoruz. Tarlaya ektim soğan. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk imzacılarından olduğu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli bu imza ile bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. MHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'a da sürece katkılarından dolayı teşekkür etti. AK Parti grubu mecliste kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Milletvekilleri milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifiyle ilgili bilgilendirildi. AK Parti grup başkanı Abdullah Güler teklifin bugün meclis başkanlığına sunulacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Ankara'ya gelecek, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmede Suriye'nin güvenliği, terörle mücadele ve ülkenin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu ele alınacak. İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikaları da gündemde olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasındaki çalışmalar neticesinde yıl sonuna kadar 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanacağını belirtti. Hedef 2028'de bu rakamı 17 milyon haneye çıkarmak dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Bayraktar, Gabar'daki günlük petrol üretiminin rekor kırdığını da söyledi. 83.200 varil günlük üretime ulaştık dedi. Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği'ne yapılan e-ihracata ilişkin yeni bir adım attı. Dijital kolaylık getirildi. Geliştirilen

sistemle serbest dolaşım belgesi artık Ticaret Bakanlığı'nca otomatik oluşturulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Ege ve Akdeniz kıyı şeridini sıkı şekilde takip ediyor. Bu kapsamda 5 ilde denetim yapıldı. Ege ve Akdeniz'i kirleten 23 tesise 47 milyon 500 bin lira ceza kesildi. Tarım ve Orman Bakanlığı güvenilir gıdaya erişimi sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Temmuz ayında yurt genelinde 107 binin üzerinde gıda denetimi gerçekleştirildi. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 250 milyon lira idari para cezası uygulandı. Türkiye'nin Fransa'daki orman yangınlarına müdahale amacıyla gönderdiği yangın söndürme uçakları görevini tamamladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bölgede görev yapan iki uçağın başarıyla yurda döndüğünü açıkladı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıllık firarın ardından yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen terörist Muğla Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Avcılar Belediyesi'ne yönelik yürütülen ihaleye fesat soruşturmasında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 13'ü yakalandı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir'de ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi daha gözaltına alındı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba da gözaltına alınanlar arasında. İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 257.850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Gaziantep'te banka hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirtilen 17 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil D100 karayolunda ilerleyen İETT otobüsüne çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olduğunu vurguladı. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesini hedef aldı. Haberleri sunduk.

saatlerimiz 14 onu gösteriyor. Türkü Diyarı programı güzel bir türkü ile başladı sevgili dinleyenler. TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Birlikteliğimiz boyunca farklı yörelerden seçtiğimiz güzel türkülere keyifle eşlik edeceğinizi umuyor, güzel bir gün dileklerimizi yineliyoruz. Bugünkü Türkü Diyarı programını sizler için Deniz Özalp hazırladı. Ve yayına desteklerini, katkılarını esirgemeyen arkadaşlarım Soner Emre Doğan Akyıldız, ana kumanda masasında teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekçi, mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Açılışımızda sizi söz ve müziği Üstad Neşet Ertaş'a ait hareketli bir türküyle karşıladık. Onur Şan'ın yorumuyla dinlediniz. Gülüşün gülden güzel, sevdim gönülden güzel, severim kıskanırım, ben seni elden güzel dedi sanatçı. Hız kesmeden sıradaki türküyle devam ediyoruz. Çorum Alaca Kuyumcu Saray köyünden Muharrem Coşkun'dan derlenen türküye kulak veriyoruz. Nazlı Öksüz seslendirecek. İğdenin dalları yerdedir yerde, kız siyah yah gülün yüzüne perde.

güzel karanlık ve soğuk gecenin sonunda içimizi ısıtan bir seher yeliyle güneş gibi doğar türkülerin şifalı ezgileri. Şimdi günümüzü umutla dolduracak bir türkü var radyolarınızda. Bestesi ve güftesi Haldun Karabutak'a, Karabudak'a ait eseri Atilla İçli'den dinliyoruz. Seher yeli gün umudu, yetiş de gel seher yeli.

Mürsel Sinan'ın Fevzi Halıcı'dan derlediği türküde Emine Koç, ettiler dost nazarında esir göze kaşa beni, sorgusuz can pazarında yazdılar en başa beni diyecek, dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Sözleri ve müziği Mahmut Erdal'a ait türküyü Taylan Özgür Ölmez'in sesiyle getiriyoruz huzurlarınıza. Çarelerim.

Burhan Gökalp'ten alınan bir diğer adıyla Nevruz Gelin olarak bilinen Ankara Çubuk türküsünü Nursel Ercan'ın icrasıyla dinliyoruz. Tren gelir Gışla'dan, direkleri vişneden, yar bana işmar etti, Akpınar'dan çeşmede.

saatlerimiz 14.29'u gösteriyor sevgili dinleyenler. TRT Türkü'de birbirinden güzel ezgilerle yöreden yöreye dolaştığımız programımız devam ediyor. Elazığ yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Mustafa Keser söyleyecek şimdi. Saray yolu düz gider, bir kınalı kız gider. O kız yolu şaşırmış, İnşallah bize gider.

Türkiye yolculuğumuzda yolumuz Can Kerkük'e düşüyor. Nida Tüfekçi'nin derlediği türküde sanatçımız Meliha Güney, "Hel hele verin geline, deste gül verin eline, altın kemer bağlamış gelin ince beline" diyor.

Anadolu'nun her bir köşesi ayrı bir renk, ayrı bir tat. Güzellerin ve yiğitlerin diyarı, karlı dağların şehri Ağrı'ya uzanıyoruz şimdi de sevgili türkü dostları. Güftesi kendisine ait türküyü Burhan Çoçan'ın sesinden dinletiyoruz. Ağrı bizim ilimiz, şeker şerbet dilimiz, çirkinler sizin olsun, güzeller sevdiğimiz.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, yurdumuzun geniş bir türkü yelpazesine sahip şehri Sivas'tan derlenmiş bir türkü paylaşalım siz değerli dinleyicilerimizle. Gülseven Medar seslendiriyor. Yüce dağ başından indiremedim, yönünü yönüme döndüremedim.

Sevgili dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programımız Şanlıurfa yöresinden derlenmiş bir düetle devam edecek. Mehmet Özbek ve Abdurrahman Kızılay'ın sesinden dinletiyoruz. Güvercin vurdum kalkmaz, kanı göl olmuş akmaz. Ben bu aşka düşeli kimse yüzüme bakmaz.

Bestesi ve güftesi Yusuf Cemal Keskin'e ait, mikrofonda sanatçı Bizim Gönül'ün yer aldığı Karadeniz bölgesinin hareketli türkülerinden biriyle devam ediyoruz keyifli birlikteliğimize. Terledi yanakların yar çıkar mendulini, ben sevduğum dedim, yiyeyim o dilini.

Dur türküsü ile yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sevgili dinleyenler, Zehra Ganioğlu seslendirecek İğnem Düştü Yerlere.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programının bugün de sonuna geldik. Deniz Özalp hazırlamıştı Türkü Diyarı'nı. Yayına katkılarıyla Soner Emre ve Doğan Akyıldız bizlerle birlikteydi. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan Ferman Boran Selik'ten dinleteceğimiz Doğu Anadolu yöremize ait bir türküyle

Karadeniz'den. TRT Türkiye Anadolu Kuşağı'nın Trabzon durağından sesimize ulaştırabildiğimiz herkesi sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. Aramıza hoş geldiniz değerli türkü dostları. Programımız her zaman olduğu gibi 16'ya dek devam edecek. Sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel eserleri paylaşacağız. Programımızı Yiğit Yavuz hazırladı özenle. Aynı özenle sesimizi, soluğumuzu Murat Çelik ulaştırıyor sizlere. Mikrofonda Seza Turgut var. İlk eserimiz bir Ordu yöresi türküsü. Ziya Özova'dan alınmış Hediye Ağaoğlu'nun sesinden dinleteceğiz. Çam başına çıktım çıram yanmadı, mektup saldım yare mektup varmadı.

bir kere uğradım Hakk'ın cemine. Her can bencileğin dara çekildi. Canlar elin sundu aşkın demine. İkrarda mest olan pire çekildi. Mersin Mut türküsünü dinliyoruz. Musa Eroğlu'ndan alınan Muharrem Temiz söylüyor.

Savaş'ı söyledi. Ahmet Altıntaş'tan alınan Gümüşhane yöresi türküsünü Gül Altında Gergef İşler Güzeller. Şimdi de Zehra Ganioğlu'nun sesinden güzel bir Iğdır yöresi türküsü dinleyeceğiz. Fatih Kısaparmak'tan alınmış eser. Bahçelerde barım var, bir heyva bir narım var.

Türkmen kızı, Türkmen kızı, sen allar giy ben kırmızı. Sadi Yaver Ataman'dan alınan Karabük Safranbolu türküsünü dinleyeceğiz. Celal Bakar geliyor mikrofona.

Hamamın kubbesi kireçten olur, kızların güzeli güleçten olur. İzmir yöresinden bir eseri dinledik Muammer Ketencioğlu'nun sesinden. Şimdi de Ordu yöresine uzanacağız değerli dinleyenler. Okan Murat Öztürk, Düz Mahalle içinde çıramı yakamadım diyecek.

Van Erciş'teyiz. Mendil aldım bir deste, beni anamdan iste. Hüsamettin Subaşı'ndan alınmış eser.

Bir olmaz dalda çerez az olmaz, gökte yıldız bir olmaz dalda çerez az olmaz. Ya Celbağa Eminem bu kadar da naz olmaz, ya Celbağa Eminem bu kadar da naz olmaz.

Yoy, niçin keri bakarsın, yüreğimi yakarsın. Niçin keri bakarsın, yüreğimi yakarsın. Yakına gel Eminem, niye benden kaçarsın? Yakına gel Eminem, niye benden kaçarsın?

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 15.46'yı gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programı devam ediyor. Hasan Sözleri'nin sesinden dinledik az önce. Şimdi de Arzu Akmeş'e. Kalk gidelim Yarsen'in ile Nemse'ye diyecek. Yöremiz bu kez de Kırklareli. Aşık Ali Tamburacı'dan alınmış türkümüz.

TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programı Bülent Aslan'ın sesinden dinleyeceğimiz eserle bugün de sona erecek. Ben buralı değilim diyecek sanatçı. Hoşçakalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk imzacılarından olduğu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli, bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. MHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'a da sürece katkılarından dolayı teşekkür etti. AK Parti grubu mecliste kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Milletvekilleri milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifiyle ilgili bilgilendirildi.

Parti Grup Başkanı Abdullah Güler teklifin bugün meclis başkanlığına sunulacağını söyledi. Ürdün'ün başkenti Amman, Kudüs'teki son gelişmelerin değerlendirildiği uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. Kudüs konulu bakanlar toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Ankara'ya gelecek, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmede Suriye'nin güvenliği, terörle mücadele ve ülkenin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu ele alınacak. İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikaları da gündemde olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasındaki çalışmalar neticesinde yıl sonuna kadar 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanacağını belirtti. Hedef 2028'de bu rakamı 17 milyon haneye çıkarmak dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Bayraktar, Gabar'daki günlük petrol üretimin rekor kırdığını da söyledi. 83.200 varil günlük üretime ulaştık dedi. Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği'ne yapılan e-ihracata ilişkin yeni bir adım attı. Dijital kolaylık getirildi. Geliştirilen sistemle serbest dolaşım belgesi artık Ticaret Bakanlığı'nca otomatik oluşturulacak. Tarım ve Orman Bakanlığı güvenilir gıdaya erişimi sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Temmuz ayında yurt genelinde 107 binin üzerinde gıda denetimi gerçekleştirildi. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 250 milyon lira idari para cezası uygulandı. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde tutuklanan belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada belediye başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya seçildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıllık firarın ardından yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen terörist Muğla Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul'da Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 13 şüpheli yakalandı. Aralarında Fen İşleri Müdürü'nün de olduğu şüphelilerin kamuyu zarara uğrattığı belirtiliyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir'de ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi daha gözaltına alındı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba da gözaltına alınanlar arasında. İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 257.850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil D100 karayolunda ilerleyen YTT otobüsüne çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak. Açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olunduğunu vurguladı. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesini hedef aldı. Haberleri sunduk.

Merhaba değerli dinleyenler. İkindi vakti, güneş yavaşlıyor, deniz sakinleşiyor. TRT Türkü'de Akdeniz'in renkleri tam.

anda bu huzura eşlik ediyor. Saat 17'ye dek Akdeniz'in sakin, derin, içli türküleriyle sizinleyiz. Bugünkü programı sizin için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Murat Yılmaz, mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan eşlik ediyoruz. Bizi biz yapan, özümüz sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz. Ve ilk türkümüzü Okan Murat Öztürk'ten dinliyoruz. Fırın üstünde fırın, duyun komşular, duyun.

Pür'ün Berbergeli dinleyeceğiz. Bir başka Antalya türküsünde Cevat Uyanık'ın Hasan Çağrı'dan derlediği türküyü söylüyor sanatçı. Ötme dokuk ötme, bağrım eziktir.

Saatimiz 16.28'i gösteriyor. Antalya Radyo stüdyolarından sunduğumuz Akdeniz'in renkleri Burdur yöresinden bir türküyle Emin Akmeşe'nin eşliğinde devam ediyor. Dolan gel sevdiğim Burdur Dağı'nı.

saatimiz 16.59'u gösteriyor. Akdeniz'in renkleri sona eriyor. Antalya'dan bugünlük de bu kadar diyoruz değerli dinleyenler. Yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler, bugün 5 Ağustos Çarşamba, saatler 17'yi gösteriyor ve an itibarıyla da Çukurova'dan programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova Adanı Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Bedri Koçak'tan dinliyoruz. Mersin yöresinden bir türkü. Yar hasretin yaktı beni, her dem özlüyorum seni.

Değerli dinleyenler, saatler 17.05 dakika geçiyor ve programımızda Yıldız Çam'ın söylediği Elazığ yöresinden bir türküyle devam ediyor. Kevengin yollarında, çimeydim göllerinde.

TRT Türkü. Nida Tüfekçi'nin Ürgüplü Refik Başaran'dan derlediği Nevşehir yöresinden bir türküyü Cengiz Özkan okuyor. Şenolasın Ürgüp, dumanın gitmez.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sayın dinleyenler, Çukurova'dan programında grup mecazı Bilecik yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Mavili mavili mor çiçek, mavili buradan geçecek.

Sayın dinleyenler, saatlerimiz 17.21'i gösteriyor ve Çukurova'dan programı da Elazığ yöresinden bir türküyle devam ediyor. Mehmet Seske'yi dinliyoruz. Harput'ta bir güzel gördüm.

Sayın dinleyenler, şimdi de programımızda Çorum yöresinden bir türküyü Bedia Akartürk'ün yorumuyla dinliyoruz. Gayrı dayanamam ben bu hasrete.

değerli dinleyenler, Çukurova'dan programı bir Rumeli türküsüyle devam ediyor. Onur Şan'ı dinliyoruz. Çıksam Rumeli'ne düzüne, alsam Safiye'yi dizime.

Değerli dinleyenler, programımızda bir Çukurova türküsünü Zara'dan dinledik. Şimdi ise Kayseri yöresinden bir türküyü Nurer Türk seslendiriyor. Bahçe duvarından açtım.

Sayın dinleyenler, şimdi de Emine Koç'u Adana yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Nida Tüfekçi'nin Halil Atılgan'dan derlediği bir türkü. Gide gide bir söğüde dayandım.

Sayın dinleyenler, saatler 17.52 gösteriyor ve sırada Iğdır yöresinden bir türkü var. Ahmet Yamacı'nın Turan Zorlu'dan derlediği türküyü Saadet Yılmaz Bircan söylüyor. Iğdır'ın yolları taştı.

Sayın dinleyenler, bugünlükte Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsü bir Azerbaycan türküsü. Meşe Dilekçioğlu'nun yorumuyla dinliyoruz. Ay kız sen haralısan. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 12 maddelik teklifin detaylarını paylaştı. Güler, kritik eşik terör örgütü PKK-KCK yapılanmasının silahlarını bırakması dedi. Yasadan kasten adam öldürme suçu işleyen ve 2005 yılı öncesinde müebbet hapis cezası alanların yararlanamayacağını söyledi. Güler, ihtiyaç halinde konuyla ilgili farklı yasal ve idari düzenlemeler olabileceğini de belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli aşamalardan biri daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 12 maddeden oluşan teklife göre terör örgütünün fesi ve silah bırakmasının teyidi Milli Güvenlik Kurulu'nda olacak. MGK kararının ardından 6 ay içinde başvuran terör örgütü mensuplarının kovuşturma ve infaz süreçleri hakim kararıyla ertelenebilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, meclis başkanlığına sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, kanun teklifinin terörsüz Türkiye hedefine hizmet edeceğini vurguladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulmasını değerlendirdi. 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına geldik dedi Çelik. Terörsüz Türkiye sürecine dahil olmak isteyen pek çok ülke olduğunu ancak bunların reddedildiğini de belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk imzacılarından olduğu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli, bu imzayla 1000 yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. MHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'a da sürece katkılarından dolayı teşekkür etti. Terörsüz Türkiye sürecine CHP'den de destek geldi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, meclise sunulan çerçeve yasa teklifine imza attıklarını açıkladı. Sarı, elimizden gelen bütün desteği vermeye devam edeceğiz dedi. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde tutuklanan belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada belediye başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya seçildi. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'e giden suikast timindeydi. 10 yıllık firarın ardından yakalandı. Sorgusunda FETÖ ile bağlantısını kabul etti. 69 sayfa ifade veren terörist Karatepe örgüt içinde Selim Kod adını kullandığını ve darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'nı emir verilen yere götürmekle görevlendirildiklerini anlattı. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olduğunu vurguladı. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiya mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydular. Görüntüler Filistinlilerin her gün yaşadığı zulmün belgesi olarak kayda geçti. Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 7. turu İtalya'da devam ediyor. Heyetler Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Müzakerelerin yarın tamamlanması öngörülüyor. Gözler Roma'dayken İsrail unsurları Lübnan'a saldırısını sürdürdü. Ülkenin güneyindeki Sur kentinin birçok noktasını hedef aldı. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insansız sistemler kuvvetinin oluşturulduğunu açıkladı. Moskova, Kiev'deki bir lojistik merkezini vurdu. 17 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya

değerli dinleyiciler, Türkü Sözlüğü'nde bugün sözlüğümüzün sayfalarını türkülerimizin o en duru, en derin bakışlı kelimelerinden biri için aralıyoruz. Çakır. Anadolu ağzında çakır, açık mavi, elaya çalan göz rengi demektir. Ancak halk ozanının kaleminde çakır sadece bir renk tanımı değil, meşhur bir sıfattır. Ozan, çakır gözlü yar dediğinde sadece gözün renginden bahsetmez. O bakışlardaki derinliği, bazen gökyüzünün enginliğini, bazen de bir kuytu köşedeki hüznü anlatır. Türkülerimizde çakır, genellikle yiğitlik, keskin bir bakış ve bazen de kavuşulamayan sevdanın nişanesidir. O çakır gözler, sevdanın ateşini ilk yakan, Mecnun'unu çöle düşüren o masum ama bir o kadar da yakıcı bakışın temsilcisidir. Bir türküde geçtiğinde sanki o an bir yörük çadırında ya da bir dağ yamacında bakışlarıyla yüreği dağlayan o sevgili beliriverir gözümüzün önünde. Şimdi bu duru bakışların izini süren, gönlümüzü yakan o sevdaya bir Kırklareli türküsüne kulak veriyoruz. İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Korosu seslendiriyor. Dereler akmaz oldu çakırım, yar bana bakmaz oldu.

0: Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

Sevgili radyo dinleyenleri merhaba. Mutlu, keyifli, huzurlu ve türkülerle dolu bir akşam dileyerek Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı programına başlıyoruz. Yine tam saatinde 18.10'u gösterdiğinde saatimiz. Programa hoş geldiniz, safa getirdiniz. İrem Çetinkol hazırladı birlikteliğimizi. Semih Baldı teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Mustafa Yalın. Zeynep Akbaba'nın seslendireceği bir türküyle başlayacağız. Türkü Akşamı ve saat 20'ye kadar sizinle birlikte olacağız. Hayatınızın o 1 saat 50 dakikasını türkülerle renk katacağız program ekibi olarak. Yar yarama yarama, sen merhem ol yarama.

Türkü akşamında sırada Kırklareli yöresinden keyifli bir türkü var. Onur Şan söylüyor türkümüzü. Ah tren, kara tren, odur yari götüren, gitti yarim gelmedi, budur beni bitiren.

Nuray Hafiftaş söylüyor Ankara türküsünü. Mucip Acıman kaynaklık ederken Muzaffer Sarı Sözen almış türkümüzü. Su sızıyor taşların arasından, eğil bir yol öpeyim kaşların arasından.

Türkü akşamında ustalardan birbirine bağlı türküler dinlettik size sevgili radyo dinleyenleri. Ahmet Satılmış'ın kaynaklık ettiği türkü var sırada, Selahattin Alpay söyleyecek türkümüzü. Neyleyim ben bu diyarı, arttı gönlümün efkarı.

Çevrilip çevrilip üst yanımdan ötme durnam ötme gönlüm hoş değil. Dinleyeceğimiz türkünün sözleri Pir Sultan Abdal'a ait. Bestesi Ünsal Doğan tarafından yapılmış, değerli radyo dinleyenleri Latife söyleyecek.

18.51 gösteriyor saatimiz. Cem Çelebi seslendirecek. Bestesi kendisine ait olan türkü. Sözlerse Aşık Hacı Yener'e ait. Ömür geçti bunca sene, gurbetteyim bir başıma. Efkar bastı bugün yine, koca dünya dar başıma.

Türkü akşamında sanatçılarımızdan birer türkü dinledik. Hülya Yıldız'la Kırşehir'e gidiyoruz. Rahmetle yad ettiğimiz büyük usta Neşet Ertaş'ın kaynaklık ettiği türküyü seslendirecek sanatçı. 7-8-9 Ağustos günlerinde de, yani önümüzdeki birkaç gün içinde Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali'nin yapılacağını da Kırşehir'de bu vesileyle hatırlatmış olalım. Aşkın beni deleyledi, yaktı yaktı küleyledi, el aleme kul eyledi, yar beni, beni, beni.

Sözleri kör olduğuna ait olan bir türkü var değerli radyo dinleyenleri. Sırada Kaşkay Türklerine ait bir türkü. Köroğlu ve Kaşkay Türkleri arasında bağ kurmakta zorlananlar varsa hemen şunu izah edelim. Köroğlu aslında sadece Anadolu'da bizim değil, Türklerin ortak kahramanlarından, ortak figürlerinden biridir. Türkistan dolaylarında, Azerbaycan dolaylarında da yaşadığı ifade edilir bir kültürdür. O kültür göçle birlikte Anadolu'ya da gelir. Azerbaycan dolaylarında Köroğlu, Guroğlu olarak da bilinir. İrfan Gürdal seslendirecek. Sözleri Köroğlu'na ait olan bu türkü. Han Ayvaz'ım geder oldu dönence gözlerem senin.

Nigar ikinci seslendirdi Kul Süleyman'dan alınan türküyü. Kırşehir'e gidiyoruz. Babası Muharrem Ertaş'tan alınan türküyü seslendirecek Neşet Ertaş. Bilmem neden böyle soldun, niye düştün zara bülbül, yoksa yerden mi ayrıldın, belli bahtın kara bülbül.

Sibel Pamuk'tan dinledik türküyü. Hasan Özel'le devam ediyoruz. Türkü Aşık Devrani Baba'dan alınmış. Ömrüm bana yük gelmeye başladı. Taşıyorum ama gel de bana sor. Aşk ateşi ciğerimi haşladı. Yaşıyorum ama gel de bana sor.

Yıldız Çam'la devam ediyoruz. Mersin Tarsus'a gideceğiz. Sanatçına seslendireceği türküyle. Keşbükü'nün köprüsü söyleniyor türküsü. Yüreğimi dövüyor saçlarının örgüsü.

Yetenekli Süleyman'dan dinledik Halaplığının Üstünden isimli türkü. Elvan Sevim'le Kırşehir'e gidiyoruz yine. Sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı. Neşet Ertaş'ın kaynaklık ettiği türküyü söylüyor sanatçı.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı'nda vakit veda vakti artık değerli radyo dinleyenleri. İrem Çetinkol hazırlamıştı programı. Semih Ballı teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Yarın tekrar buluşmak üzere huzurunuzdan ayrılıyoruz biz. Sevinç Sarı'nı seslendireceği bir Burdur Dirmil türküsüyle. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Salih Urhan, Kadir Türen'den almış türküyü. Penceresi dilmeden, geldi geçti gülmeden. Hoşçakalın.

0: Sevgili dinleyenler, dinleyeceğiniz program bir arşiv kaydıdır.
1: Sevgili konuklar, İstanbul Radyosu'nun hazırladığı Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği konserine hoş geldiniz. Radyomuzun çok değerli ses ve saz sanatçılarından oluşan koromuzu ve Şef Soner Özbilen'i gönülden alkışlıyoruz efendim. Programda önce birbirine bağlı üç türkü var. İlk türkümüz İzmir'den, Hasan Çakı Efe'den derlenmiş. Gerizler başından hoplayamadım, döküldü cephanelerim toplayamadım. Daha sonra ilk solistimiz gelecek huzurunuza ve bir Emir Dağı türküsü seslendirecek. Zalım Poyraz gıcım gıcım gıcılar, yüreğime düştü koygun acılar. Su yolunda suya giden bacılar, bacılar içinde yarın var benim. Ve Konya Karapınar'dan hareketli bir türküyü yine koromuz söyleyecek. Elinizden elinizden kurtulaydım dilinizden. Emir Dağ türküsünü Zalım Poyraz'ı Çimen İlter'den dinleyeceğiz. İşte ses, işte saz ve işte doyumsuz türküler.

Türklerle şimdiki durağımız Kerkük. Önce bir hoyrat, Mazan hoyratı. Ve bağlı olarak bir Abdülvahit Küzecioğlu klasiği. Esmerim güzel Esmer, derdimi yazan Esmer. Ne muhannet yarimiş, katlime gezen Esmer. Tarsanatçımız Mirza Başaray'ı ve solistimiz İcdal Akkaplan'ı alkışlıyoruz.

Efendim bugün aramızda bir konuğumuz var. Aşıklık geleneğinin önemli bir temsilcisi, bir usta aşık. Kars yöresi türkülerinin uzun havalarının usta bir yorumcusu. Ülkemizde ve ülke dışında uzun yıllar başarılı konserler vermiş, pek çok ödül almış, duru tertemiz bir kaynak. Size kendisini daha yakından tanıtacak. Çünkü o sohbetleriyle de doyumsuz. Gönül dolusu alkışlar, Kars'ta aşık Şeref Taşlıoğlu'ya.

Razın oldum kaderime yazıma, a gülüm yazıma. Ağlamaktan yaşlar doldu gözüme. Kimsesizem kurdum.

Aşık Şeref Taşlova'yı sevgiyle, muhabbetle ve alkışlarla uğurladık. Tabii ki bu arada onun can yoldaşı, gerçekten çok yakın arkadaşı, 26 Mart 2005 bir cumartesi günü aramızdan ayrılan ama gönlümüze yerleşen Aşık Murat Çobanoğlu'nu da rahmetle, hasretle ve saygıyla yad ediyoruz efendim. Türkülerle yolculuğumuz sürüyor sevgili dostlar. Şelpe ile çalıp söyleme geleneğini güzel bir örnekle sunmak istiyoruz sizlere. Sivas yöremizin Muzaffer Şahin'den derlenen bir türküsünü sesiyle ve sazıyla Süleyman Yıldız seslendirecek ve sanatçıya iki sanatçı arkadaşımız aynı teknikle, yani el ile bağlama çalma dediğimiz şelpe tekniğiyle eşlik edecekler. Evet, üçlü bir grup huzurumuzda. Süleyman Yıldız, Ali Turgut ve Kemal Kaplan.

Malatya yöremizin Malatyalı sanatçı Selahattin Alpay'dan derlenen çok hareketli, sözlü bir oyun havasını korodan dinliyoruz. Kırma taşın kenarı, dibinde yedi kenarı. Halaylım geliyor.

Değerli dostlar, şimdi sanatçımız Fatih Tuncan Gürgün kabak kemanesiyle bir açış yapacak. Ve önce Acı Payamlı Şinasi Uslu'dan derlenen bir gurbet havası dinleyeceğiz. Ve Antalya Varsak Köyü'nden çok hareketli sözlü bir oyun havası bağlanacak gurbete. Derenin başındayım, kızların peşindeyim. Varacaksan var bana, 18 yaşındayım. Huzurunuza gelecek sanatçımız aynı zamanda gurbet havasının da derleyicisi. Ve alkışlar Tülin Berbergil için.

Denizli dendiğinde akla ilk gelen isim Özay Gönlüm. Özay Gönlüm dendiğinde Çilhoros, Nine'nin mektupları ve eşsiz Denizli türküleri, zeybekleri. Hiçbiri sahipsiz kalmadı, hiçbiri öksüz kalmadı. Tellidir yavrum aman tellidir, Denizli'nin horozları bellidir. Çilhoros ve Oğuz Doğan Cengiz huzurunuzda.

Merdivenim 40 ayak, 40'ına vurdum dayak. Yar kapıdan gelince ne el tutar ne ayak. Türkümüz Ankara çiçek dağdan ve bu hareketli Türkiye yine çok hareketli bir Yozgat türküsü bağlanıyor. Oğlanın adı Ömer, belimi sıktı kemer. Benim ince belime yakışır gümüş kemer. Ankara çiçek dağda koromuz, Yozgat'ta aynalı körük türküsünde Zehra Ganioğlu. Alkışlar sizden, türküler bizden efendim.

Çiçekli yaylalar, topraklı taşlı. Evay ben gezerim gözlerim yaşlı. Eller gelin eder kutlu kumaşlı. Senden sonra gelin görmem Ahmet'im. Gülüm soldu, dolu vurdu bostana. Benim dertlerimi yazın destana. Haber salın haladaki ustama. Bundan sonra gelin görmem Ahmet'im. Yaz gelende bizim dereler buzlar. Evladın acısı içerden sızlar. Toplanın yanıma sahipsiz kızlar. Bundan sonra bacı demez Ahmet'im. Sevgili dostlar, sizlere Nokta Hala'nın destanını okuduk, duygularını paylaştık. Oğlu Ahmet için, kaybettiği oğlu, ciğer paresi için söylemiş Nokta Hala. Sevdiğiniz bir sanatçının sesiyle ve yorumuyla gelecek huzurunuza. Bu destan Rize Hemşin'den kaynak, Hemşinli tulum sanatçısı Remzi Bekar. Sanatçımız yine aynı yöreden bir havayla yanan yürekleri ferahlatacak. Bilettim orağımı, ettim kestane moli. Açıklıkta da yağar benim başıma doli. İbrahim Can ve kaynak sanatçımız Hemşinli Remzi Bekar alkışlarla geliyor.

Sizlere iki hareketli türkü ile veda ediyoruz. İlki Erciş'li Hüsamettin Subaşı'dan. Karşıdan yar geliyor, yeleği dar geliyor. Ben sevdim eller aldı, o bana zor geliyor. Ve son türkümüz Bitlis'ten Niyazi Ateşli'den. Oynama yorulursun, fidansın kırılırsın. Sen bir dünya güzeli her yerde bulunmazsın. Koromuzu ve şefimiz Soner Özbilen'i bir kez daha gönülden alkışlıyoruz. Fondajlarımız Hayati Kandas, teknik yapım Erol Doğu, yapım asistanları Elif Engin, Kerem Bulut, Fidan Engin ve ben Ali Gürlü. Sağlıklı, mutlu ve umutlu türküler gibi güzel nice günlerde sizlerle tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Hoşça kalın efendim.

Bir ezgi vardır tarihi anlatır. Bir söz vardır yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan size ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle yönlerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı ben Gürsoy Babaoğlu.
1: Ben Selma Göçer.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan arkadaşlarımızı size tanıtmak istiyorum. Orkestrada, bağlamada grup sorumlumuz Hasan Özçırpan arkadaşımız. Nefesli sazda Ferhat Erdem ağabeyimiz bugün bizimle birlikte olacak. Ritim sazda Suat Kuş abimiz bizimle birlikte. Klasik gitarda Halil Melih Şen arkadaşımız var. Bas gitarda da gene gülen yüzüyle Özgün Erol Özgün. Sen böyle gülen yüzüyle diye diye var ya, en son meşhur edeceğim. Bas gitarda Özgün Erol arkadaşımız vardı. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan. Ton maisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz. Stüdyo teknik görevlisi ise Tolga Önbaş olacak. Selma'cığım birkaç haftadır üst üste hep programın ilk türkülerini ben okuyordum. Bugün artık bu
1: bana
0: işi sana bıraktım.
1: Tamam.
0: 7-8 hafta sen oku türküleri. Nasılsın Selma'cığım, ne yapıyorsun?
1: Teşekkür
0: nasıl
1: ediyorum.
0: Gidiyor?
1: Gürso iyiyim, sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim, sağ olasın. Yine türkülerimizi, repertuarımızı birkaç gün önceden Hasan Özçırpan arkadaşımıza gönderdik. O da sağ olsun bizler için orkestranın çalabileceği şekilde notalarımızı düzenlemiş. Hasan'a tekrar çok teşekkür ediyoruz. İlk galiba seninle başlıyoruz Selma'cığım.
1: Olur hemen.
0: Neler seslendireceksin?
1: İlk türkümüz aslında tabii bunlar beste formunda türküler ama Şanlıurfa kokuyor yani, değil mi Gürsoy?
0: Şanlıurfa kokuyor. Okumasan birkaç hafta sonra ben okuyacaktım. İkisi bak almış.
1: Birisi perişan bir divaneyim, diğeri ise mektubu gelmez yani.
0: İkisi de böyle Urfa geleneksel müziği içinde yer bulmuş türkü formunda besteler. İkisi de birbirinden güzel. Tebrik ediyorum Selma'cığım. Zevkle dinliyoruz seni.
1: Evet.

0: Selma'cığım ağzına sağlık. İkisi de birbirinden güzeldi gerçekten. Bir dönemin böyle çok sevilen, özellikle 45'lik plak döneminin böyle çok sevilen türkülerinden, türkü formda bestelerden iki tanesini peş peşe bağladın. Bir de böyle Hicaz dizisinde Garip Ayan'dan iki eser getirmen de böyle program açılışında bizi böyle bir gevşetti, güzel oldu. Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Çok güzel eserler seçiyorsun. Okunmayan ama insanların beğendiği, yıllarca sevdiği ve dillerine artık dolanmış çok güzel ezgiler bunlar. Tebrik ediyorum arkadaşım.
1: Teşekkür ediyorum. Biliyorsun ben Şanlıurfa türkülerini çok seviyorum.
0: Evet.
1: Bir dönem çok dinledim. Rahmetli Mustafa Özgül hocamız bize hep uzun havaları getirirdi, hatırlarsanız stüdyoda. O dönemlerden de okuduğum, yani çalıştığım uzun havalar var. Fakat bizde erkek ağzı diye nitelendirdiğimiz uzun havalar daha çok hoyratlar, yani bayan ağzına çok hani uymayan uzun havalar. Çok da çalıştım ama daha onlar gün yüzüne çıkmadı.
0: Onların hepsini benle Şeyhmuzi Semkuş hepsini bitiririz,
1: evet.
0: Okuruz bitiririz. Sen hiç merak etme. Ses etme. Bekle. Benle Şeyhmuzi onların hepsini tek tek çıtır çıtır okuruz.
1: O yüzden sadece türküler kaldı. Tabii ki çok seviyorum Şanlıurfa türkülerini.
0: Güzel, ikisi de tebrik ederim.
1: Sağ ol canım arkadaşım.
0: Selma'cığım programımızı çok dinliyorlar, seviyorlar. Seninle

0: Galiba bir konsere gitmiştik, televizyon programının bir tanesi Eskişehir'de. Orada okumuşum, Mardin Midyat'ta yaşayan Midyatlı bir arkadaşımız dün sosyal medyadan bana yazmış. Bir türkü okumuştunuz Eskişehir'de, o türküyü bulamıyorum ses kaydını, tekrar okur musunuz diye. Ben de sağ olsun Hasan'a dün ekstradan o türküyü göndermiştim. Bülbül havalanmış, yüksekten uçar isimli türküyü istedi. Midyat'tan Mervan Yavuz arkadaşımız istemişti. Mervan'a gönderiyorum, Midyat'a selam olsun. Ayrıca da Midyat Belediye Başkanı da çok sevdiğim bir ağabeyimdir. Veysi Şahin, kıymetli belediye başkanımıza, Midyat'taki bütün bizi dinleyen TRT Türk'ü dinleyen bütün kıymetli radyo dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ve bu türkü Midyat'ta yaşayan Mervan Yavuz ve bütün dinleyicilerimize armağan ediyorum. Peşine de sözleri Erzurumlu Emrah'ın, müzik ise Güler Duman'a ait bir türkü var. Bu bağı alemi geçirme böyle. Bu iki ezgiyi okuyacağım.
1: Evet, dinliyoruz Gürsoy Babaoğlu.

0: TRT Türkü.
1: Gürsoy, aldığın bizi Sivas'a, Malatya'ya,
2: ya
1: yaylalara götürdün.
2: Götürürüm.
1: Bu ikinci türkü.
2: İkinci türkü çok güzel yorumlamış Güler Duman.
1: İlk defa duydum ben bunu.
2: Öyle mi? Evet. Güler Duman çok güzel yorumlamış bunu. Eşim bizim Suna Babaoğlu. Suna çok seviyor bu türküyü. Birkaç sefer söylemişti. Ben dedim ki Hasan izindeydi o zaman. Dedim ki Hasan Öztürkan, Hasan geldiğinde ben ona rica ederim. Onda vardır notası falan demiştim. Hasan'da da tesadüf varmış notası. Ben yazmıştım onu daha evvel dedi. Suna çok seviyordu. Bunu da Suna'ya armağan ediyorum eşime. Onun sevdiği bir türküydü. Hasan'a da emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Sağ olsun.
1: Erzurum'un Emrah'ın.
2: Erzurum'un Emrah'ın. Evet. Diğer türkü de Bülbül Havalanmış Yüksekten Uçar. Çok sevdiğim bir türküdür. Mervan Yavuz'un isteğiydi. Yani Mehmet Özbek Hoca'nın emekleri gerçekten yani çok büyük emekler çok, vermiş. Çok. Hangi sevilen türküyü elimize alsak Özbek Hoca'nın ismi çıkıyor. Allah hocamıza sağlık versin.
1: Sağlık versin hocamıza,
2: yani
1: selamlar gönderiyoruz.
2: Aslında biliyorsun ikimizin de, daha doğrusu öğrencilerinin ya da devlette sanatçı olarak görev yapan insanların sürekli Özbek Hoca'nın ismini zikretmesini de çok şey yapmıyor. Böyle hep ya söylemeyin, çok söylüyorsunuz falan ama hoca da ya, hocam siz de hak ediyorsunuz. Yani bu kadar emeği bırakın da göğsümüzü gere gere size anlatalım. Gerçekten halk müziğine çok kıymetli emekleriniz var. Bize bıraktığınız bu mirası da elimizden geldiğince hem sizin adınızı yaşatıyoruz hem kazandığınız Türkleri tekrar icra etmeye çalışıyoruz. Tekrar emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Mehmet Özbek Hoca'ya ellerinden öpüyorum.
1: Ben isterdim Mehmet Özbek Hocam'la birebir ders almayı veya bir konserde bir çalışmaya mı hiç nasip olmadı. Sana da olmamıştır herhalde.
2: Ben birkaç konserde çalıştım Selma'cığım. Bir Abdülvahit Kuzecioğlu'nun bir anma konseri vardı. Kültür Bakanlığı düzenlediği. Orada beraber olmuştuk. Türkmen Elindeki programlarına sen de çok gittin.
1: Ben, evet, Abdurrahman Kızılay'la birlikte yaptıkları.
2: Benim bir de şey şansım oldu hocayla, Özbek hocayla karşılıklı bir hoylat atışmamız oldu. Harman Yeri programında usta çırak ilişkisi adı altında. Da böyle benim de en kıymetli ustalarımdan bir tanesiydi Mehmet Özbek. Sağ olsun Ömer Ayrı Uzun onunla düet yapmamı o zaman sen yap demişti. Özbek hocayla böyle bir düetim de var Harman Yeri'nde. Beraber hoylat
1: benim
2: okumuştum.
1: Benim çok yıllar önce, çok bayağı oldu yani 20 yıl oldu herhalde hocayla. Abdurrahman Kızılay ile rahmetli ikisi program yapıyordu Türkmenel Televizyon'da ve oraya davet etmişlerdi. Tabii bir tarafımda Abdurrahman Kızılay, bir tarafımda Mehmet Özbek. Türkülere çoğunu yanlış okudum çünkü heyecandan şeyleri unuttum yani. Nasıl titriyorum böyle? Mehmet Hoca demişti ki Selma kızım rahat ol, bak işte türkü söylüyoruz, bak görevimizi yapıyoruz hepimiz falan diye rahatlatmıştı beni. Öyle bir anımız var yani. Rahmetli Abdurrahman Kızılay hocamızla da.
2: Eyvallah. Allah rahmet eylesin Abdurrahman Kızılay hocaya da sağlık diliyoruz. Evet. Özbek Hoca'ya da.
1: Şimdi benim Kerkük'ten bir türküm var bu arada. Oh. Hemen şu an söyleyeceğim. Ve onun öncesi Elazığ'dan bir türkü. Çayın Öte Yüzünde.
2: Tamam.
1: Diyeceğiz. Arkasından da İşle Yolla, İşle Yolla. Mendili İşle Yolla.
2: Oh. Hemen ikisini de zevkle dinliyoruz Selma'cığım senden.
1: Ben Ali Benli'yi çok severim. Kerkük sanatçı. Ali Benli, Ahmet Benli.
2: Evet, onlar çok kıymetli mekanlar.
1: Çok. Ben onları çok dinliyorum. Aynı zamanda benim canım arkadaşım Osman Avcı var tabii. İstanbul'da yaşıyor. O da çok, onun hoyratları özellikle. Tabii ismini sayamadığımız bir sürü arkadaşımız da var. Ben Ali Benle'den daha çok bunu dinlemiştim. Bunu seslendireyim.
2: İkisini zevkle dinliyor Selma'cığım, evet. Senden ağzına sağlık. Sağ ol.

0: Hayret. Ne güzel söylüyorsun.
1: Ben çok Kerkük türkülerini, az önce Urfa demiştim de, Kerkük türkülerini de çok seviyorum. Çünkü
0: Kerkük türküleri de seni seviyorum.
1: Tabii bir şey olarak da bizim Kars'a da çok benziyor. Kars'ı bayağıdır Kars türküsü okumuyorum Gürsoy.
0: He valla, Allah yüzümüze baktı çok şükür. Şanlıurfa, Kerkük derken o ufak ufak Diyarbakır, Elazığ gidiyor seninle de. O haftaya oku getir 7-8 tane.
1: Evet.
0: Özledin mi bu memleketini?
1: Evet özledim. Bu şimdi aklıma geldi. Kars deyince aklıma geldi ama önümüzdeki programda bütün türkülerimi Kars okuyacağım.
0: Hepsini getir. Aferin. Mutlaka getir. Bekliyoruz seni. Biz de özledik Kars türkülerini. Epeydir okumuyorsun. Ondan sonra Selma'cığım, özellikle ikinci okuduğun Ali Ben'le ait olan o işle yolla. Yani Anadolu'daki o mani zenginliğini görüyorsun değil mi? Ya? Elazığ'da olan bir mendilim işle yolla. İşte gümüşle yolla, içine beş elma koy, birini dişle yolla. Kerkük'te de aynı mani çıkıyor. Yani işte demek ki insanlar o coğrafyada sevdikleri manileri öyle artık bir genel bir şekilde bir yayılıyor ki çoğu zaman belki Ege'deki bir maniye gene Güneydoğu'da, Doğu'da denk gelebiliyoruz. Çok tabii o dönemin yayınlarının da çok etkisi var. Yayınlanan destanların daha doğrusu işte ilk Cumhuriyet öncesi ve sonrası yayınlanan kitaplarda yer alan manilerin de genel halk manilerinin yayınlanmasının da çok büyük etkisi var. O dönemki öğretmenlerin bu tarz işte halk eğitim çalışmalarında falan bunları kullanmaları, böyle dörtlüklerin yayılmalarına işte etken olmuş. Bu da onlardan bir tanesi. Çok güzeldi ikisi de, tebrik ederim. Ağzına sağlık.
1: Şimdi Kerkük türkülerinde böyle bir belli bir ritmi var ya. Şimdi aslında dinleyen insan, hani bilen insanlar sözlerine dikkat ederlerse, şu an sözlerinde genelde hep acı ve hüzün var. Çünkü çok çekmiş bir halk yani Türkmenler. Ondan dolayı, fakat ikisi de eşitleniyor diyorum yani. Sözlerle müzik değil mi? Bir hüzün, bir neşe olunca güzel bir şey çıkmış orada. Hep ben mesela Muhkim Yanan Kerkük gibi. Bu türküde de var biraz gene bir hüzün. Ama çok seviyorum. Ben dinliyorlarsa buradan, eminim dinliyorlardır. Türkmen eline Mendeli'den telafer ediyorum. Yani bir uçtan bir uca selam olsun.
0: Selam olsun. Herkese Kerkükleri ve Kerkük oyratları bizim için tabii kıymetli. İyi ki Abdülhalil Kuzecioğlu 60'lı yıllarda İstanbul Radyosu'na gelmiş. Ve bütün külliyatı o Abdurrahman Kızılay daha sonra, ama ondan önce Abdülhalil Kuzecioğlu geliyor. Onlar çok güzel bu işi İstanbul Radyosu'nda böyle nakış gibi işlemişler. Daha sonra Özbek Hoca'ya burada çok büyük görevler düşmüş. Özbek Hoca Abdülhalil Kuzecioğlu'nu misafir ediyor evinde. Sonra sabahlıyorlar ve sabaha kadar Abdülhalil Kuzecioğlu'nun dağarcığında neler varsa Özbek Hoca hepsini kasete alıyor. Teybe kaydediyor. Sonra onları tek tek notaya alıp kuruma kazandırıyor. İşte böyle bu yani Abdülhalil Kuzecioğlu'nun İstanbul Radyosu'nda yaptığı bir program sonrası Özbek Hoca'yla yaptığı söyleşiden buraya kadar geldi. Ne kadar büyük bir kazanç.
1: Evet, emeklerine yani sağlık. Için. Emeğe geçen.
0: Aynen öyle. Türkülerimizle devam edelim Selma'cığım.
1: Ne var Gürsoy şimdi?
0: Sırada... Ne yok ki. Neler getirdim Selma. Bugün seni ağlatmazsam yazıklar olsun bana.
1: Alacağız bakalım.
0: Evet, Sivas Yıldız Yeli'nden bir türkü var. Aşağıdan bir yel esti. Yine kırdı dallarımı. Bu güzel türküyü sesleneceğim. Buna bağlı olarak da bahçenize bir taş attım vişneye.
1: Malatya.
0: Bu güzel türküyü seslendireceğim.
1: Evet. Malatya'ya, Sivas'a selam olsun.
0: Teşekkürler Selma'cığım.
1: Sunam'ın memleketi Sivas'a selam olsun. Tabii, Sivas aynen. Şarkışla.

0: TRT Türkü.
1: Evet, az önce dediğim gibi şimdi de o güzel Malatya türküsü.
2: Ya.
1: Ve diğeri de Sivas.
2: Sivas, evet. Gibi. Sivas Yıldızı elinden bir türkü. İkisini de çok severim Selma'cığım, sevdiğim türküler bunlar.
1: Yani şöyle zaten düşünüyorum, ben dinleyicilerimiz de belki benim gibi düşünüyor olabilirler. Bazı türküler insanın içine dokunuyor. Hepsi öyle mutlaka da.
2: Daha önce konuşmuştuk.
1: Hani illaki Sivaslı olmanıza gerek yok, ya da hani evet, bir Malatyalı olmanıza gerek yok.
2: Bazen müzik.

0: kesinlikle söz çok güzel örtüşüyor. Evet. Tam ortaya çok enteresan ve eşsiz bir şey çıkıyor. Bunlar da o örneklerden bu türkülerimizde. İkisi de çok sevdiğim türküdür. Çok, özellikle çok, evet. Bahçenize bir taş attığım İşneye türküsünü yıllardır, böyle müziğe başladığım o 90'lı yılların başından beri bilirim, okurum. Çok sevdiğim türküdür yani. Öyle seninle birlikte repertuar yaparken biraz dinleyicilerimizin müzik zevkini, biraz kendi müzik zevkimize göre repertuar hazırlıyoruz. Bu da onlardan birkaç işte.
1: Evet, evet.
0: Siz ne okuyacaksınız hanımefendi şimdi?
1: Ben de şimdi Ege'ye doğru gideceğiz. Şimdi listede şimdi Ferhat Erdem'i görünce ben dedim ki Ferhat abi varken iki tane dedim Ege türküsü söyleyeyim, seslendireyim. Tabii. Şimdi Ege türküsü deyince ben İzmir'den değerli hemşehrilerime armağan etmek istiyorum bu iki türküyü de. İzmir Buca'nın tanınmış iş insanlarından Sayın Adil Demir ve Murat Demir'e armağan olsun bu iki türkümüz. Bir Aydın türküsü, diğeri de Denizli türküsü. Ege'ye gidelim. Ferhat abi keşke Sipsi olsaydı ama herhalde yok diye.
0: Devamlı Sipsi olmaz Selma'cığım. Sen yılda 70 kere Kars türküsü okuyorsun, 2 kere Ege okuyorsun. Ferhat abi tutsun da sen ne zaman Ege okuyacaksın, nereden bilsin? Bu seferlik idare et, böyle olsun.

0: Sağ olun Selma'cığım. Çok güzel Ege. İki tane Ege türküsüydü. Yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Emeğine sağlık.
0: Ben de kendimi tutamadım, oynadım biliyor musun?
1: Çok emin.
0: Oynattım.
1: Sağ ol canım arkadaşım, teşekkür ediyorum.
0: Ağzına sağlık Selma'cığım. Tebrik ederim.
1: Senin biliyorum zaten Halktan Sarı'yla da aram
0: tabii,
1: çok iyi.
0: Tabii tabii.
1: Ondan güzel dolayı oynar. Da... Evet, çok güzel bir performanstı yani.
0: Yetenekliyimdir, evet. Müziği duyduğum zaman o müziğin kendi yöresel motiflerinde, o halk oyun figürlerinde uygulayıp değişik bir kompozisyonla oynarım.
1: Gürsoy, bu şimdi türküne bakıyorum. Önümde evet. Bir türkü var. Bu türküyü sen ilk hatırlıyorum. Türkü Türkiye'mde okumuştun.
0: 95 yılında.
1: Hatırladın
0: evet.
1: Hatırladın mı bu türküyü?
0: Evet, evet. 95 yılında Türkü Türkiye'm, o zaman Serbülent Yosun Gençlik Korosu'ndan ilk giren elemanlardan takviye almıştı. Siz zaten vardınız galiba, ben de dahil oldum. Hoca da dedi ki sesin böyle güzel bir bariton dedi, bir türkü hazırla bakalım Türkü Türkiye'm programına dedi. Ben de o zaman Kurban Anam Gözlerin Besine'yi Mehmet Özbek Hoca'dan yeni dinlemiştim. Hatta Hüseyin abi de, Hüseyin Geçer de programda buna zurna çalmıştı. Hiç unutmuyorum. Çok güzel bir kayıt olmuştu. Türkü Türkiye'm, daha doğrusu Türkiye televizyonlarında, yani TRT ekranlarındaki ilk solom bu benim.
1: İlk solom, evet, onun evet. İçin dedim zaten.
0: Doğru,
1: ben
0: doğru. O zaman tabii saçlarım kıvırcıktı, kabarıktı, böyle değişikti
1: yani,
0: ama.
1: Yani 30 kilo muydun? 40 kilo
0: mu? Yok. 14-15 kiloydum. Elbiselerim de 20 kıyafetlerimle, ayakkabılarımla, ondan sonra 20 kilo geliyordum. Ceplerime annem evden çıkarken taş koyuyordu. Tuğla parçaları koyuyordu evet, ki rüzgar evet, alıp götürmesin diye. Evet, çok zayıftım. Selma abi, gerçekten iyi hatırlıyorsun.
1: Çok zayıf, hatırlıyorsun değil mi?
0: 30
1: çok
0: küsür sene olmuş. Nereden hatırlıyorsun o kadar zayıf olduğunu? Evet, çok zayıftım.
1: Evet.
0: Şimdi işte öyle. Hatta karbonhidrat bir, ağırlıklı besleniyorum.
1: Şimdi bölgeyle de alakalı değil de Yaşar Aydaş hocamızın bir Gürtan Sesler Korosu'nda ikimizin solosu vardı, hatırlıyorsun.
0: Evet, onu da gene Ferhat abi de bilmiyorum var mıydı onunla. İkimiz de Ege okumuştuk sen değil mi?
1: Yok.
0: Rumeli mi
1: okumuştuk? Hayır Ege okuduk. Tepsi fındıklarla yarım hava
0: bir tane daha vardı. Kızılcıklar oldu mu? Hani bu rap popporinin güzelliğine bak ya.
1: Evet, onlar vardı. Biz okuduk.
0: Yaşar Hoca'ya dedik hocam bunu okuyalım. Oo tamam çocuklar dedi. Tam da televizyona uygun dedi. Yurttan Sesler'in televizyon programında Orkut Stüdyosu'nda okumuştuk
1: evet,
0: seninle.
1: Evet evet ya, ne güzel şey. Şimdi onu görünce...

0: aklıma geldi.
1: Onun hatta videoları var Selma'cığım. İlk maaşımla böyle haki renginde bir takım elbise almıştım senin yanına yakışayım diye. Efendime söyleyeyim. Haki gömlek, haki kravat derken yemyeşil olmuşum. Onu izledim o videoyu.
0: Evet Gürsoy. O zaman hemen dinleyelim. Ben
1: senin eserlerin
0: yapayım.
1: Bitti mi?
0: Evet.
1: Ya, öyle mi? Bugün az mı okudun yoksa hızlı mı okudun Selma'cığım? Öyle mi oldu? Biraz
0: tamam,
1: hızlı okudum.
0: Evet, evet hızlı okudum.
1: Sen istersen kapanış anonsunu yap. Ben de iki türkü seslendireyim.
0: Evet. Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz Bir Türkiye Bir programın daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Selma Geçer.
1: Ben Gürsoy Babaoğlu.
0: Türkülerimize eşlik eden orkestramız bağlamada Hasan Özçırpan, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Halil Melişen, bas gitarda Özgün Eroğlu'ydu. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Mutlu Hiçilmaz, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş'tı. Başka Bir Türkiye Bir akşamında görüşünceye dek hoşça kalın, türküyle kalın efendim. Thank you.

0: Aman geleli gülmedim ben bu cuvana.
1: Türkülerle Yarenlik. Programı hazırlayan Gökhan Ekim.
2: Değerli TRT Türkü dinleyenleri, Ankara Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunmakta olduğumuz Türkülerle Yarenliğin yeni bir bölümünde daha huzur

huzurlarınızda olabilmenin onur ve mutluluğunu yaşadığımızı belirtiyoruz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Her zaman olduğu gibi hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayarak başlamak istiyoruz türkülerle yarenliğimize. Bugünkü programımıza Cavit Tebrizli'nin yorumundan dinleyeceğimiz güzel bir bestekar mahnısıyla başlamak istiyoruz değerli dinleyenlerimiz. Sözleri Sudabe Şifa'ya, müziği ise Musabe Muradova'ya ait. Sensiz yollarda kalıp gözlerim, intizardayım yar, gel gel. Hep birlikte İntizar adlı bu güzel mahniyi Cavit Tebrizli'nin yorumundan dinliyoruz.

Cavit Tebrizli'nin yorumundan İntizar adlı güzel eseri dinlemiş olduk. İzmir Ödemiş yöresine uzanıyoruz ve Hobsbawm'ın Robin Hood örneğinde olduğu gibi sosyal eşkıya olarak tanımladığı kavrama uyan Çakırcalı Mehmet Efe için yakılmış bir türküde Osman Kalay geliyor mikrofona. Mezarımın taşı Bozdağ'a karşı, üstünün toprağı gözümün yaşı. Çakırcalı'yı vurdular akşama karşı, uyan anam uyan, gör neler oldu. Karıncalı dağ başı kan ile doldu. Biz de Çakırcalı Mehmet Efe'yi Yaşar Kemal'in romanındaki sözlerle bir kez daha selamlayalım. Çakırcalı Efe, Çakırcalı Efe, yol ver geçelim, yaban değiliz.

Osman Kalay'ın yorumundan Mezarımın Taşı Bozdağ'a Karşı sözleriyle başlayıp Çakırcalı Mehmet Efe için yakılmış türküyü dinledik hep birlikte. Sırada Sümeyra Çakır'ın yorumundan dinleyeceğimiz güzel bir deyiş var değerli dinleyenlerimiz. Eğildim bir dolu içtim pirin elinden elinden, yandı yüreğim kül oldu narın elinden elinden.

Sümeyra Çakır seslendirdi, eğildim bir dolu içtim, pirin elinden adlı deyişi. Harput yöresine uzanıyoruz ve susam açmış, sümbül açmaz, gül ağlar sözleriyle başlayan Cigalı Maya'yı Enver Demirbağ'ın yorumundan dinliyoruz hep birlikte.

açmış, sümbül açmaz, gül ağlar sözleriyle başlayan Cigalı Maya örneğini. Bu arada kısa bir açıklama yapacak olursak da, edebi ve müziksel bir tür olan Maya'nın diğer yörelerdeki örneklerinden farklı olarak ayaklı, yani çalgısal giriş ve ara bölmeli bir örneği olduğunu söyleyelim. Bunun yanı sıra Uygurlarda da Cigalı sözünün yahut Ciga sözünün ağıt anlamına geldiğini de hatırlatmış olalım. Yorumlamaya çalışacağımız Çankırı yöresinden güzel bir türkü var. Çarşılardan üç mum aldım yakmaya.

Çankırı yöresinden, çarşılardan üç ummaldım yakmaya adlı türküyü söylemeye çalıştık değerli dinleyenlerimiz. Programımızın sonlarına doğru yaklaştığımız şu dakikalarda aşıklık geleneğine dair güzel bir örnek var sırada. Bildiğimiz gibi aşıklık geleneğinin içerisinde sıklıkla görülebilen halk hikayelerinin kimi zaman nazım, kimi zaman nesir ya da nazım nesir şeklindeki ifadelerinden güzel bir örnekle devam edecek olursak, Aşık Sabri Şimşekoğlu, Çıldırlı Aşık Şenliğin Sevdakar Şah ve Gülen As hikayesinden Nice Ağlamasın Yaralı Gönül adlı aşık havasını seslendirecek. Hikayenin bu bölümünde bir derviş cebinden Sevdakar Şah'ın bir yüzüğünü çıkarır ve içi dolu bir tasa bırakır. Gülen As Sultan ise tasın içine bakar bakmaz yüzüğü görür ve ağlamaya başlar. Derviş, kızım niye ağladın diye sorduğunda da Gülen As Sultan sebebini şöyle anlatır. Nece ağlamasın yaralı gönül, göründü gözüme yar nişanası. Beni bu ellere itkin salanın veran olsun tacı tahtı hanası. Dilerseniz Sevdakar Şah ve Gülen As Sultan'ın bu hikayesini Aşık Sabri Şimşekoğlu'nun yorumundan dinleyelim.

Aşık Sabri Şimşekoğlu'nun yorumundan Gülenaz Sultan ve Sevdakar Şah'ın hikayesini dinledik hep birlikte. Böylelikle bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve program hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Haftaya görüşünceye dek hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyoruz. Her zaman olduğu gibi de türküler yarınınız, türküler yareniniz olsun diyoruz.

0: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Bir Mahallinden Mahlasından programıyla da yeniden birlikteyiz. Programı hazırlayan ben Enver Çatal. Bugünkü konuklarımız Bursa, Keleş'ten yöre sanatçılarından, mahalli sanatçılarından, kültür taşıyıcılarımızdan Mustafa Özdemir. Merhabalar sevgili
1: Merhaba
0: Mustafa.
1: Hocam.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim hocam. Sizler nasılsınız?
0: Evet sevgili dinleyiciler, bu arada sazlarla kendisine bağlamada Şefik Altun, ritim sazlı da Bilal Şanlı Türk eşlik edecekler. Sevgili Mustafa, önce bir türkü dinleyelim sizden, sonra söyleşimize devam ederiz. Ne dinleyeceğiz ilk olarak?
1: Tabii ki hocam. Yine bizim ilçemiz Keles'in, şimdiki adı Çayören, daha önceki adı Hereke köyüne ait Ömer Akpınar'ın derlemesi. Yine aynı şekilde Ömer Akpınar'ın notayı aldığı Oturmuşlar Hereke'nin Ağaları türküsünü dilimizin döndüğünce söylemeye çalışalım.
0: Buyurun, siz dinliyoruz gençler.

0: Gençler, nefesinize sağlık, elinize sağlık. Harikasınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani bizim beklentimiz türkülerde yöresellik olmazsa olmazı türkülerin. Yöresellik üst düzeyde, çok güzel, keyif alıyoruz. Evet Mustafa'cığım, biraz tanıyalım seni. Dinleyicilerimiz biraz tanısın.
1: Öncelikle Bursa'mıza hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ben 20 Aralık 1994 Bursa doğumluyum. Aslen Bursa'nın Güzide ilçesi, dağ yöremizin Keles Epçeler köyündeyim. 2009 senesinde bu işe başladım. Elimizden geldiğince ustalarımızdan, büyüklerimizden ne gördüysek bizden sonraki nesillere de bunları aktarmaya gayret ediyoruz.
0: Ya ne kadar güzel. Sabaha kadar dinlerim ben seni. Yani o kadar böyle huzur veriyor icran insana.
1: Teşekkür ederim.
0: Türkünün okuma özelliği de böyle olması, olması gereken şeyler. Ustalar kimdi Mustafa? Böyle etrafında mutlaka feyiz aldığın, özendiğin ustalar kimdi? Sana yol göstericiler kimdi? Onlardan bahseder misin biraz?
1: Şimdi

0: Şöyle hocam, en büyük ustam benim rahmetli dayım Mustafa Öz. Aynı zamanda çoğu türkünün kaynak kişisidir TRT'de. İlk başlarda ben çocukken bizim köylerimizde çilek, zaten çilek kirazı meşhurdur bizim dağ yöresinin. Bize çilek toplamaya gelen insanlara tarlanın başında bir tane kaya vardı bizim. Kayanın tepesinde türkü söylettirlerdi bana. Şimdi türkülerin de çoğunu biz Mustafa dayımızdan duyduk. Yani önce oldu, ondan sonra sağ olsun Ömer Anış hocamız elimizden tuttu. İşte benden sonra sen devam et gibi. Öyle yavaş yavaş kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz.
1: Böyle düğündür, özel organizasyonlardır herhalde gidiyorsunuzdur değil mi?
0: Tabii hocam,
1: Ne
0: bu
1: kadar
0: sene
1: güzel.
0: 17 sene oldu çok şükür.
1: Ne kadar
0: 17
1: güzel.
0: senedir Bursa dağ tarafı başta olmak üzere Kütahya, Balıkesir, Manisa, Uşak, o civarlara gitmeye çalışıyoruz.
1: Ne kadar güzel. Türkü dinleyelim bir daha sizden. Ne dinleyeceğiz? Şimdi hangi türkü var sırada?
0: Azime türküsünü dilimizin döndüğünce söylemeye çalışalım. Balıkesir türkümüz. Yöremiz yakın olduğundan Kelles olsun, yani Bursa yöresi olsun, Kütahya, Balıkesir dip dip olduğumuz için bizim gönül coğrafyamız burası. Onun için bir de Balıkesir türküsü icra etmeye çalışalım.
1: Buyurun gençler, sizi
0: Buyurun
1: dinliyoruz.
0: Şefik Bey.

0: Gençler, elinize sağlık, nefesinize sağlık, harikasınız.
1: Ayağınıza sağlık hocam.
0: Evet, yörede düğünler nasıl? Zaman zaman gözlemliyorsunuzdur. Düğünlerde insanlar daha çok hangi eserleri talep ediyor? Yani yöresel eserler iyice biliniyor mu? Gözlemlemelerin ne bu konuda sevgili Mustafa?
1: Şimdi hocam şöyle, tabii eskisi gibi düğünler olmuyor. Eskiden bizde düğünler bir hafta sürerdi. Salı günü danışık dediğimiz düğün evinin ailesine yardım amaçla, aynı Balıkesir'deki Barana Gecesi gibi bizim de salı danışığımız vardır. Yardım amaçlı çalınıp söylenir, köylüler bir araya gelir. Kiminin mesela parası yoksa tavuğu vardır, tavuk getirir. Kimi kuzu getirir. Salı günü falan başlardı yani düğünler. Perşembe günü çeyiz serme olurdu. Yine davul zurnalı. Perşembe akşamı yine paça gecesi olurdu. Paça gecesi ama. Şalvar gecesi falan değil şu anki gibi. Paça gecemiz olurdu hanımların. İşte cumartesi günleri de kına ayrı olur, erkeklere eğlence ayrı olur. Sadece şu an o devam ediyor bizde. Yani kadın erkek ayrı, düğünümüz devam ediyor cumartesi akşamları. Biz de elimizden geldiğince erkek düğünlerine gitmeye çalışıyoruz. Bizde küt eserler vardı bizim dağ yöresinde. Aşağıdan deriz biz, oyun havalarımız bizim. Aşağıdan normalde yüksek hava gelir arkasından. Şimdi Şefik kardeşim ve Bilal kardeşimle icra etmeye çalışacağız. Ondan sonra da çift telli oynanır ve kapanış yapılır. Daha önceleri Cezayir oynanıyordu. Biraz daha bizim kelestenileri harmancık ve tavşanı domaniç yöresine gittiği zaman da domaniç oyun havası dediğimiz ağır 9-8 kırık zeybek oyunlarımızla devam ediyoruz yani.
0: Evet,
1: Evet
0: siz
1: hocam.
0: dinleyelim. Türkü ne demiştiniz?
1: Hadi giden bağ altına, çıkar urbanı yay altıma. Ben de bunu rahmetli Korali Halil İbrahim abimiz vardı bizim. Onun kasetinden dinlemiştim. Bir yerde oturak muhabbeti yaparken teybe kayıt almışlar. Oradan dinlemiştim. Böyle kulağıma kaldı. Bu da bizim yüksek havamız. Erkeklerin aşağıdanın sonunda, büyük küçük oyunun sonunda bunu oynarlar.
0: Yüksek hava deyince burada ne anlaşılıyor sevgili Mustafa? Ona bir açıklık getirelim.
1: Yüksek hava dediğim, şimdi bizde 3 çeşit oyun tarzı vardır. Küçük oyun, yüksek hava dediğimiz. Bu da 9-8, hızlı 9-8. Bir de büyük oyun vardı. Bu da ağır 9-8. Aşağıdan dediğimizde küçük oyun, aşağıdan dediğimiz oyun 2-4 ritimle oynanır. Yüksek hava dediğimiz 9-8, hareketli 9-8. Büyük oyunda ağır 9-8 oynar. Kırık zeybek dediğimiz. Şimdi Şefik kardeşimle bir yüksek hava yapalım.
0: Buyurun, siz dinliyoruz gençler.

0: Evet sevgili dinleyiciler, şimdi de bağlamayı çalan Şefik Altun, pırıl pırıl bir Türk halk müziği sanatçısı adayı, okulunu bitirmiş. Ondan da birkaç türkü dinleyeceğiz, onu tanımaya çalışalım önce. Merhabalar Şefik.
1: Merhabalar hocam.
0: Evet, seni birazcık tanıyalım Şefik önce.
1: Ben Şefik Altun, Bursa Keles Derice köyündenim. 2021-2024 yılları arasında okumuş oldum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği bölümünden mezunum. Yaklaşık bir 10 yıl kadardır yöremin müziklerini düğünlerde, etkinliklerde, bulunduğum her ortamda icra etmeye, kültürümü yansıtmaya çalışan bir sanatçı adayıyım diyelim hocam.
0: Ne kadar güzel. Bir türkü dinleyeceğiz senden. Hangi türkü dinleyeceğiz ilk olarak?
1: Yörede Saadettin Efe olarak geçen türkü hocam bu. Kaynak kişisi Koreli dediğimiz yöremizin eski çalgıcılarından, sanatçılarından derlenen Menteşeri Cengiz Bütün'ün derlemiş olduğu bir türkü. Bunun bir hikayesi var aslında.
0: Anlat lütfen.
1: Kurtuluş Savaşı'nda Saadettin Efe, Kıranışıklar köyünden oluyor bu olay. Keles ilçesine bağlı. Tabii düşmanlar artık Yunanlılar bu tarafa doğru gelmeye çalıştıkça bizim oradaki halkımızda bir şekilde kendine karşı cephe oluşturmaya çalışıyor ve Saadettin Efe bir örgütlenme kurarak arkadaşlarıyla birlikte bu Yunan askerlerini bu bizim bölgemizden püskürtüyor. Ve o şekilde de bir nam kazanıyor, Saadettin Efe oluyor. Şu anda yazılmış olan ağıt da mezarı başındaki taşında sözlerle bir şekilde aynı şekilde mevcut hocam.
0: Yani o mezar taşındaki sözler havalandırılarak değil mi?
1: Tabii ki
0: Türkleştirilmiş
1: ağıtlar şu an
0: bir
1: Türkleştirmiş Menteşeri
0: efsane. Ne
1: Cengiz Bütün
0: kadar güzel,
1: hocamızla.
0: ne kadar
1: Evet.
0: güzel. Evet sevgili dinleyiciler, bu arada ritim sazıyla kendisine Bilal Şanlıtürk eşlik ediyorlar. Buyurun efendim.

0: Çok teşekkürler sevgili Şefik. Yolun açık olsun bundan sonra. Dilerim daha güzel şeyler yaparsın.
1: İnşallah hocam.
0: Bir son türkü alacağız senden. Var mı son diyecekleri son türküden önce?
1: Öncelikle bu programda bizlere yer verdiğiniz için sizlere ve tüm TRT ailesine şükranlarımızı sunarım.
0: Biz de teşekkür ederiz. İyi ki türkü okuyorsunuz, iyi ki türkü çalıyorsunuz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Son türküyü alalım.
1: Şimdi son türkümüz Bursa Keles Epçeler köyünden Mustafa Öz hocamızın, yani az önce Mustafa Özdemir abimizin bahsettiği dayısının derlediği bir türkü. Ayağında pijama diyeceğiz.
0: Evet sevgili dinleyiciler, böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Bu bölümdeki konuklarımız Bursa Keles'ten Mustafa Özdemir ve Şefik Altun idi. Haftaya aynı gün aynı saatte bir başka mahalde bir başka çalıp okuyanla tekrar buluşabilmek dileğiyle sağlıcakla kalınız efendim.

Kökü mazide, dalları atide olan bir ulu çınardır Türk halk müziği. Bizler bu gece o çınarın gölgesinde soluklanacak, toprağımızın kokusunu taşıyan ezgilerle ruhumuzu tazeleyeceğiz. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Geçmişin mirasını bugünün nefesiyle buluşturan Gece Ezgileri programı başlıyor. Programımıza bir Şanlıurfa türküsüyle başlıyoruz. Muzaffer Sarı Sözen, Hilmi Ersoy'dan derledi, Ali Demirhan söylüyor. Harman yeri sürseler, oy sanem, vay sanem.

0: Gece ezgileri devam ediyor sevgili dinleyenler. Nurullah Akçayır sizlerle. Hani yaylam, hani senin ezelin, güz gelen de döker senin ey gazelin.
1: Bir şehir var yaylada. Ben o yaylada doğmuşam. Dadaş demişler adama. Mertliği, yiğitliği, karşılıksız sevmeyi öğretmişler. Hele bu vatansa uğrunda ölmeyi. Kar havada bar tutar, inerken palan dökene. Mavi beyazın buluştuğu noktada türkülere sorun beni. Tanırlar. Çünkü ben o yaylada doğmuşam. Ben o yaylada doğmuşam.

Özdenkçi'nin Bekir Tektaş'tan derlediği Sivas türküsünü Bediye Akar Türk'ten dinliyoruz. Kahpe felek sana ne ettim neyledim, attın gurbet elepharelerimi.

Tevfik Başaran'a ait Nevşehir türküsünü Cengiz Özkan söylüyor. Şen olasın ürgüp dumanın gitmez, kır atın acemi konağa tutmaz.

Aşık Veysel'e ait Sivas türküsüyle Selma Geçer sizlerle. Ben gidersem sazım, sen kal dünyada. Gizli sırlarımı aşikar etme.

Oğuz Top'un Hasan Hüseyin'den derlediği Gaziantep türküsüyle Çiler Şatıroğlu sizlerle. Gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün. Dünya kadar malın olsa ne fayda?

Muzaffer Sarı Sözel'in Rıza Yetişen'den derlediği İzmir türküsüyle Erol Köker sizlerle. Ilgıt ılgıt esen seher yerleri, yazıcıya bildir halimiz turnam.

Tüfekçi'nin Mahmut Erdal'dan derlediği Sivas türküsünü Ayfer Erdemir Vardar söylüyor. Yine dertli dertli inliyorsun. Sarı turnam, sinem yaralandı mı?

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan size ulaştığımız Türkiye programına hoş geldiniz. Türkülerimizle yönlerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı ben Gürsoy Babaoğlu.
1: Ben Selma Göçer.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan arkadaşlarımızı size tanıtmak istiyorum. Orkestrada bağlamada grup sorumlumuz Hasan Özçırpan arkadaşımız. Nefesli sazda Ferhat Erdem ağabeyimiz bugün bizimle birlikte olacak. Ritim sazda Suat Kuş abimiz bizimle birlikte. Klasik gitarda Halil Melih Şen arkadaşımız var. Bas gitarda da gene gülen yüzüyle Özgün Erol Özgün. Senin böyle gülen yüzüyle diye diye var ya, en son meşhur edeceğim. Bas gitarda Özgün Erol arkadaşımız vardı. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan. Ton maisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz. Stüdyo teknik görevlisi ise Tolga Önbaş olacak. Selma'cığım birkaç haftadır üst üste hep programın ilk türkülerini ben okuyordum. Bugün artık bu
1: bana
0: işi sana bıraktım.
1: Tamam.
0: 7-8 hafta sen oku türküleri. Nasılsın Selma'cığım, ne yapıyorsun?
1: Teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor? Gürso iyiyim, sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim, sağ olasın. Yine türkülerimizi, repertuarımızı birkaç gün önceden Hasan Özçırpan arkadaşımıza gönderdik. O da sağ olsun bizler için orkestranın çalabileceği şekilde notalarımızı düzenlemiş. Hasan'a tekrar çok teşekkür ediyoruz. İlk galiba seninle başlıyoruz Selma'cığım.
1: Olur, hemen.
0: Neler seslendireceksin?
1: İlk türkümüz aslında tabii bunlar beste formunda türküler ama
0: ikisini de çok
1: Şanlıurfa
0: severim.
1: Kokuyor yani bunlar, değil mi Gürsoy?
0: Benim türkülerimi çalmışsın. Türkülerde. Okumasan birkaç hafta sonra ben okuyacaktım. Bu ikisini bana almışsın.
1: Birisi Perişan Bir Divaneyim, diğeri ise Mektubu Gelmez Yarim.
0: İkisi de böyle Urfa geleneksel müziği içinde yer bulmuş türkü formunda besteler. İkisi de birbirinden güzel. Tebrik ediyorum.

0: Selma'cığım ağzına sağlık. İkisi de birbirinden güzeldi gerçekten. Bir dönemin böyle çok sevilen, özellikle 45'lik plak döneminin böyle çok sevilen türkülerinden, Türk formda bestelerden iki tanesini peş peşe bağladın. Bir de böyle Hicaz dizisinde Garip Ayan'dan iki eser getirmen de böyle program açılışında bizi böyle bir gevşetti, güzel oldu. Gönlüne sağlık. Gerçekten
1: ediyorum.
0: Çok güzel eserler seçiyorsun. Okunmayan ama insanların beğendiği, yıllarca sevdiği ve dillerine artık dolanmış çok güzel ezgiler bunlar. Tebrik ediyorum arkadaşım.
1: Teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Biliyorsun ben Şanlıurfa türkülerini çok seviyorum.
0: Evet.
1: Bir dönem çok dinledim. Rahmetli Mustafa Özgül hocamız bize hep uzun havaları getirirdi, hatırlarsanız diyor da. O dönemlerden de okuduğum, yani çalıştığım uzun havalar var. Fakat bizde erkek ağzı diye nitelendirdiğimiz uzun havalar daha çok hoyratlar, yani bayan ağzına çok hani uymayan uzun havalar. Çok da çalıştım ama daha onlar gün yüzüne çıkmadı.
0: Onların hepsini benle şey Muzesem Kuş hepsini bitiririz, evet. Okuruz bitiririz. Sen hiç merak etme. Ses etme. Bekle. Benle şeyimiz onların yüzden... hepsini tek tek çıtır çıtır okuruz.
1: O yüzden sadece türküler kaldı. Tabii ki çok seviyorum Şanlıurfa türkülerini.
0: Güzel, ikisi de tebrik ederim.
1: Sağ ol canım arkadaşım.
0: Selma'cığım programımızı çok dinliyorlar, seviyorlar. Seninle galiba bir konsere gitmiştik. Televizyon programının bir tanesi Eskişehir'de. Orada okumuşum. Mardin, Midyat'ta yaşayan Midyatlı bir arkadaşımız dün sosyal medyadan bana yazmış. Bir türkü okumuştunuz Eskişehir'de. O türküyü bulamıyorum ses kaydını, tekrar okur musunuz diye. Ben de sağ olsun Hasan'a dün ekstradan o türküyü göndermiştim. Bülbül havalanmış. Aa, yüksekten uçar isimli türküyü istedi. Midyat'tan Mervan Yavuz arkadaşımız istemişti. Mervan'a gönderiyorum. Midyat'a selam olsun.
1: Selam
0: ayrıca
1: olsun.
0: Da Midyat Belediye Başkanı'nda çok sevdiğim bir ağabeyimdir. Veysi Şahin. Kıymetli belediye başkanımıza, Midyat'taki bütün bizi dinleyen, TRT Türkü dinleyen bütün kıymetli radyo dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz ve bu türkü Midyat'ta yaşayan Mervan Yavuz ve bütün dinleyicilerimize armağan ediyorum. Peşine de sözleri Erzurumlu Emrah'ın, müzik ise Güler Duman'a ait bir türkü var. Bu bağı alemi geçirme, böyle bu iki ezgiyi okuyacağım.
1: Evet, dinliyoruz Gürsoy Babaoğlu.

0: TRT Türkü.
1: Gürsoy, aldığın bizi Sivas'a, Malatya'ya, yaylalara götürdün.
2: Götürürüm.
1: Bu ikinci türkü.
2: İkinci türkü çok güzel yorumlamış Güler Duman.
1: İlk defa duydum ben bunu.
2: Öyle mi? Evet. Güler Duman çok güzel yorumlamış bunu. Eşim bizim Suna Babaoğlu. Suna çok seviyor bu türkü. Birkaç sefer söylemişti. Ben dedim ki Hasan izindeydi o zaman. Dedim ki Hasan Özçırpan, Hasan geldiğinde ben ona rica ederim. Onda vardır notası falan demiştim. Hasan'da da tesadüf varmış notası. Ben yazmıştım onu daha evvel dedi. Suna çok seviyordu. Bunu da Suna'ya armağan ediyorum eşime. Onun sevdiği bir türküydü. Hasan'a da emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Sağ olsun.
1: Erzurum'un Emrahan.
2: Erzurum'un Emrahan, evet. Ağzına diğer türkü sağlık. De Bülbül Havalanmış Yüksekten Açar. Çok sevdiğim türküdür. Mervan Yavuz'un isteğiydi. Yani Mehmet Özbek Hoca'nın emekleri gerçekten yani çok büyük emekler çok, vermiş. Çok. Hangi sevilen türküyü elimize alsak Özbek Hoca'nın ismi çıkıyor. Allah hocamıza sağlık versin.
1: Sağlık versin hocamıza, yani selamlar gönderiyoruz.
2: Aslında biliyorsun ikimizin de, daha doğrusu öğrencilerinin ya da devlette sanatçı olarak görev yapan insanların sürekli Özbek Hoca'nın ismini zikretmesini de çok şey yapmıyor. Böyle hep ya söylemeyin, çok söylüyorsunuz falan ama hoca da hocam siz de hak ediyorsunuz. Yani bu kadar emeği bırakın da göğsümüzü gere gere size anlatalım. Gerçekten halk müziğine çok kıymetli emekleriniz var. Bize bıraktığınız bu mirası da elimizden geldiğince hem sizin adınızı yaşatıyoruz hem kazandığınız Türkleri tekrar icra etmeye çalışıyoruz. Tekrar emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Mehmet Özbek Hoca'ya ellerinden öpüyorum.
1: Ben isterdim Mehmet Özbek Hocam'la

0: bir ders almayı veya bir konserde bir çalışmaya mı hiç nasip olmadı? Sana da olmamıştır herhalde.
1: Ben birkaç konserde çalıştım Selma'cığım. Bir Abdülhamit Kuzecioğlu'nun bir anma konseri vardı, Kültür Bakanlığı düzenlediği. Orada beraber olmuştuk. Türkmenel'deki programlarına sen de çok gittin.
0: Ben, evet, Abdurrahman Kızılay'la birlikte gittim. Yaptıkları
1: değil mi? Bir de şey şansım oldu hocayla, Özbek hocayla karşılıklı bir hoylat atışmamız oldu. Harman Yeri programında usta çırak ilişkisi adı altında.
0: Evet, tam da
1: böyle benim de en kıymetli ustalarımdan bir tanesiydi Mehmet Özbek. Sağ olsun Ömer Ayrıuzun onunla düet yapmamı o zaman sen yap demişti. Özbek hocayla öyle bir düetim de var Harman Yeri'nde. Beraber hoylat okumuştuk.
0: Benim çok yıllar önce, çok bayağı yani 20 yıl oldu herhalde hocayla. Abdurrahman Kızılay'la rahmetli ikisi program yapıyordu Türkmenel Televizyon'da ve oraya davet etmişlerdi. Tabii bir tarafımda Abdurrahman Kızılay, bir tarafımda Mehmet Özbek. Türkülere çoğunu yanlış okudum çünkü heyecandan şeyleri unuttum yani. Nasıl titriyorum böyle? Mehmet Hoca demişti ki Selma kızım rahat ol, bak işte türkü söylüyoruz, bak görevimizi yapıyoruz hepimiz falan diye rahatlatmıştı beni. Öyle bir anımız var yani rahmetli Abdurrahman Kızılay hocamızla da.
1: Eyvallah. Allah rahmet eylesin Abdurrahman Kızılay hocaya da sağlık diliyoruz.
0: Evet.
1: Özbek hocaya da.
0: Şimdi benim Kerkük'ten bir türküm var bu arada. Hemen şu an söyleyeceğim. Ve onun öncesi Elazığ'dan bir türkü. Çayın Öte Yüzünde.
1: Tamam.
0: Diyeceğiz. Arkasından da İşle Yolla, İşle Yolla. Hı-hı. Ben de İşle Yolla.
1: Oh, hemen ikisini de zevkle dinliyoruz Selma'cığım.

0: Ben Ali Benli'yi çok severim. Kerkekli sanatçı. Ali Benli, Ahmet Benli.
1: Evet, onlar da çok kıymetli mektarlar.
0: Çok, ben onları çok dinliyorum. Aynı zamanda benim canım arkadaşım Osman Avcı var tabii, İstanbul'da yaşıyor. O da çok, onun hoyratları özellikle. Tabii ismini sayamadığımız bir sürü arkadaşımız da var. Ben Ali Benli'den daha çok bunu dinlemiştim. Bunu seslendireyim.
1: İkisini zevkle dinliyor Selma'cığım, evet. Senden ağzına sağlık.

0: Hayret. Ne güzel söylüyorsun.
1: Ben çok Kerkük türkülerini az önce Urfa demiştim de Kerkük türkülerini de çok seviyorum. Çünkü
0: Kerkük türküleri de seni seviyorum.
1: Tabii bir şey olarak da bizim Kars'a da çok benziyor. Kars'ı bayağıdır Kars türküsü okumuyorum Gürsoy.
0: He vallahi Allah yüzümüze baktı çok şükür. Şanlıurfa Kerkük derken o ufak ufak Diyarbakır Elazığ gidiyor seninle de. O haftaya oku getir 7-8 tane.
1: Evet.
0: Özledin mi bu memleketini?
1: Evet evet
0: özledim.
1: Bu şimdi aklıma geldi. Kars deyince aklıma geldi. Ama önümüzdeki programda bütün türkülerimi Kars okuyacağım.
0: Hepsini getir. Aferin. Mutlaka getir. Bekliyoruz seni. Biz de özledik Kars türkülerini. Epeydir okumuyorsun. Ondan sonra Selma'cığım özellikle ikinci okuduğun Ali Ben'le ait olan o işle yolla. Yani Anadolu'daki o mani zenginliğini görüyorsun değil mi? Elazığ'da olan bir mendilim işte yolla. İşte gümüşle yolla, içine beş elma koy, birini dişle yolla. Kerkük'te de aynı mani çıkıyor. Yani işte demek ki insanlar o coğrafyada sevdikleri manileri öyle artık bir genel bir şekilde bir yayılıyor ki çoğu zaman belki Ege'deki bir maniye gene Güneydoğu'da, Doğu'da denk gelebiliyoruz. Çok tabii o dönemin yayınlarının da çok etkisi var. Yayınlanan destanların daha doğrusu işte ilk Cumhuriyet öncesi ve sonrası yayınlanan kitaplarda yer alan manilerin de genel halk manilerinin yayınlanmasının da çok büyük etkisi var. O dönemki öğretmenlerin bu tarz işte halk eğitim çalışmalarında falan bunları kullanmaları böyle dörtlüklerin yayılmalarına işte etken olmuş. Bu da onlardan bir tanesi, çok güzeldi ikisi de, tebrik ederim. Ağzına sağlık.
1: Şimdi Kerkük türkülerinde böyle bir belli bir ritmi var ya. Şimdi aslında dinleyen insan, hani bilen insanlar sözlerine dikkat ederlerse, sözlerinde genelde acı ve hüzün var. Çünkü çok

0: çekmiş bir halk yani Türkmenler. Ondan dolayı fakat ikisi eşitleniyor diyorum yani. Sözlerle müzik değil mi? Bir hüzün bir neşe olunca güzel bir şey çıkmış orada. Hep ben mesela Muhkim'in Yanan Kerkük gibi. Bu türküde de var biraz gene bir hüzün. Ama çok seviyorum. Ben dinliyorlarsa buradan eminim dinliyorlardır. Türkmen eline Mendeli'den telafer ediyorum. Yani bir uçtan bir uca selam olsun.
1: Selam olsun. Herkese Kerkükler ve Kerkük oyratları bizim için tabii kıymetli. İyi ki Abdülhalik Kuzecioğlu 60'lı yıllarda İstanbul Radyosu'na gelmiş. Ve bütün külliyatı o Abdurrahman Kızılay daha sonra ama ondan önce Abdülhalik Kuzecioğlu geliyor. Onlar çok güzel bu işi İstanbul Radyosu'nda böyle nakış gibi işlemişler. Daha sonra Özbek Hoca'ya burada çok büyük görevler düşmüş. Özbek Hoca Abdülhalik Kuzecioğlu'nu misafir ediyor evinde. Sonra sabahlıyorlar ve sabaha kadar Abdülhalik Kuzecioğlu'nun dağarcığında neler varsa Özbek Hoca hepsini kasete alıyor. TV kaydediyor. Sonra onları tek tek notaya alıp kuruma kazandırıyor. İşte böyle bu yani Abdülhalik Kuzecioğlu'nun İstanbul Radyosu'nda yaptığı bir program sonrası Özbek Hoca'yla yaptığı söyleşiden buraya kadar geldi. Ne kadar büyük bir kazanç.
0: Evet, emeklerine yani sağlık. Için.
1: Aynen biz. Öyle. Türkülerimizle devam edelim Selma'cığım.
0: Ne var Gürsoy şimdi?
1: Ne yok ki, ne yok ki. Neler getirdim Selma. Bugün seni ağlatmazsam yazıklar olsun bana.
0: Alacağız bakalım.
1: Evet, Sivas Yıldız Elinden bir türkü var. Aşağıdan bir yel esti. Yine kırdı dallarımı. Bu güzel türküyü sesleneceğim. Buna bağlı olarak da bahçenize bir taş attım vişneye.
0: Malatya ve Sivas.
1: Bu güzel türküyü seslendireceğim.
0: Öyle. Malatya'ya, Sivas'a selam olsun.
1: Teşekkürler Selma'cığım.
0: Sunam'ın memleketi Sivas'a selam olsun.
1: Tabii,
0: Sivas
1: aynen.
0: Şarkışla.

0: TRT Türkü.
1: Evet, az önce dediğim gibi şimdi de o güzel Malatya türküsü.
2: Ya.
1: Ve diğeri de Sivas türküsü.
2: Sivas, evet, Sivas Yıldızı Elinden bir türkü. İkisini de çok severim Selma'cığım, sevdiğim türküler bunlar.
1: Yani benim, şöyle düşünüyorum, ben dinleyicilerimiz de belki benim gibi düşünüyor olabilirler. Bazı türküler insanın içine dokunuyor. Hepsi öyle mutlaka da.
2: Daha hani, konuşmuşsun.
1: İlla ki Sivaslı olmanıza gerek yok ya da hani, evet, bir Malatyalı tabii olmanıza gerek yok.
2: Bazen müzikle söz çok güzel örtüşüyor. Evet. Tam ortaya çok enteresan ve eşsiz bir şey çıkıyor. Bunlar da o örneklerden bu türkülerimizde. İkisi de çok sevdiğim türküdür. Çok, özellikle çok, evet. Bahçenize Bir Taş Attım İşneye türküsünü yıllardır, böyle müziğe başladığım o 90'lı yılların başından beri bilirim, okurum. Çok sevdiğim türküdür yani. Öyle seninle birlikte repertuar yaparken biraz dinleyicilerimizin müzik zevkini, biraz kendi müzik zevkimize göre repertuar hazırlıyoruz. Bu da onlardan birkaç işte.
1: Evet, evet.
2: Siz ne okuyacaksınız hanımefendi şimdi?
1: Ben de şimdi Ege'ye doğru gideceğiz. Şimdi listede şimdi Ferhat Erdem'i görünce ben dedim ki Ferhat abi varken iki tane dedim Ege türküsü söyleyeyim, seslendireyim. Abi. Şimdi Ege türküsü deyince ben İzmir'den değerli hemşehrilerime armağan etmek istiyorum bu iki türküyü de. İzmir Buca'nın tanınmış iş insanlarından Sayın Adil Demir ve Murat Demir'e armağan olsun bu iki türkümüz. Bir Aydın türküsü, diğeri de Denizli türküsü. Ege'ye gidelim. Ferhat abi keşke sipsi olsaydı ama herhalde yok diye.
2: Devamlı sipsi olmaz Selma'cığım. Sen yılda 70 kere Kars türküsü okuyorsun, 2 kere Ege okuyorsun. Ferhat abi tutsun da sen ne zaman Ege okuyacaksın, nereden bilsin? Bu seferlik idare et, böyle olsun.

0: sağlık Selma'cığım. Çok güzel iki tane Ege türküsüydü. Yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sağlık.
0: Ben de kendimi tutamadım, oynadım biliyor musun?
1: Çok sevindim.
0: Oynattım.
1: Sağ ol canım arkadaşım, teşekkür ediyorum.
0: Ağzına sağlık Selma'cığım. Tebrik ederim.
1: Senin biliyorum zaten Halktan Sarı'yla da aram çok iyi.
0: Tabii.
1: Ondan güzel dolayı oynar. Da evet, çok güzel bir performanstı yani.
0: Yetenekliyimdir evet. Müziği duyduğum zaman o müziğin kendi yöresel motiflerinde, o halk oyun figürlerinde uygulayıp değişik bir kompozisyonla oynarım.
1: Gülsoy, bu şimdi türküne bakıyorum. Önümde evet. Bir türkü var. Bu türküyü sen ilk hatırlıyorum. Türkü Türkiye'mde okumuştun.
0: 95 yılında
1: hatırladın
0: evet.
1: Hatırladın mı bu
0: türküyü? Evet. 95 yılında Türkü Türkiye'm, o zaman Serbülent Yosun Gençlik Korosu'ndan ilk giren elemanlardan takviye almıştı. Siz zaten vardınız galiba, ben de dahil oldum. Hoca da dedi ki sesin böyle güzel bir bariton dedi, bir türkü hazırla bakalım Türkü Türkiye'm programına dedi. Ben de o zaman Kurban Anam Gözlerin Mesleği'yi Mehmet Özbek Hoca'dan yeni dinlemiştim. Hatta Hüseyin Abid, Hüseyin Geçer de programda buna zurna çalmıştı. Hiç unutmuyorum. Çok güzel bir kayıt olmuştu. Türkü Türkiye'm, daha doğrusu Türkiye televizyonlarında, yani TRT ekranlarındaki ilk solom bu benim.
1: İlk solom evet, onun evet. İçin dedim zaten.
0: Doğru. Hatırlıyorum. O zaman tabii saçlarım kıvırcıktı, kabarıktı, böyle değişikti
1: yani,
0: ama.
1: Yani 30 kilo muydun? 40 kilo mu?
0: Yok. 14-15 kiloydum. Elbiselerim de 20... Kıyafetlerimle, ayakkabılarımla, ondan sonra 20 kilo geliyordum. Ceplerime annem evden çıkarken taş koyuyordu. Tuğla parçaları koyuyordu evet, ki rüzgar evet, alıp götürmesin diye. Evet, çok zayıftım. Selma, gerçekten iyi hatırlıyorsun.
1: Çok zayıf, hatırlıyorsun değil mi?
0: 30
1: çok
0: küsür sene olmuş. Nereden hatırlıyorsun o kadar zayıf oldu? Evet, çok zayıftım.
1: Evet.
0: Şimdi işte öyle hatta karbonhidrat bir, ağırlıklı besleniyorum.
1: Şimdi bölgeyle de alakalı değil de Yaşar Aydaş hocamızın bir Gürtan Sesler Korosu'nda ikimizin solosu vardı, hatırlıyorsun.
0: Evet, onu da gene Ferhat abi de bilmiyorum var mıydı onunla. İkimiz de Ege okumuştuk sen değil mi?
1: Yok.
0: Rumeli
1: mi okumuştuk? Hayır Ege okuduk. Tepsi fındıklarla yarım hava
0: bir tane daha vardı. Bir de Kızılcıklar oldu mu? Potpourri'nin güzelliğine bak ya.
1: Evet, onlar vardı. Biz okuduk.
0: Yaşar Hoca'ya dedik hocam bunu okuyalım. Oo tamam çocuklar dedi. Tam da televizyona uygun dedi. Yurttan Sesler'in televizyon programında Orkut Stüdyosu'nda okumuştuk
1: evet,
0: seninle.
1: Evet evet ya, ne güzel şey. Şimdi onu görünce aklıma geldi.
0: Onun hatta videoları var Selma'cığım. İlk maaşımla böyle haki renginde bir takım elbise almıştım. Senin yanına yakışayım diye. Efendime söyleyeyim. Haki gömlek, haki kravat derken yemyeşil olmuşum. Onu izledim o videoyu.
1: Evet Gürsoy. O zaman hemen dinleyelim. Ben
0: senin eserlerin bitti mi?
1: Evet.
0: Ya, öyle mi? Bugün az mı okudun yoksa hızlı mı okudun Selma'cığım, öyle mi oldu? Biraz hızlı okudum.
1: Evet,
0: yani.
1: Evet ya. Hızlı okudum.
0: Sen istersen kapanış anonsun evet. Yap. Ben de iki türkü seslendireyim.
1: Evet. Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye bir programın daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Selma Geçer.
0: Ben Gürsoy Babaoğlu.
1: Türkülerimize eşlik eden orkestramız bağlamada Hasan Özçırpan, nefesli sazda Ferhat Erdem, bitim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Halil Melişen, bas gitarda Özgün Eroğlu'ydu. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş'tı. Başka bir Türkiye bir akşamında görüşünceye dek hoşça kalın, türküyle kalın efendim.

0: Benim Türküm.
1: Cümleten selamun aleyküm. Konya'nın Akşehir ilçesi Can Kurtaran Köyü'nden Mustafa. Sıradaki parça tüm Can Kurtaran Köyü halkına ve türkü dostlarına gelsin.